şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmiştir. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi, onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: ben Rabbime onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de

0: olacaksın, dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip, İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la da müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Ya Rabbel Alemin.
1: Ya Rabbel Alemin.
0: Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan büyüklerimizi burada tek tek anıyoruz. Sen onları bağışla Allah'ım. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, komşularımıza, bizden hayır dua umanlara sen mağfiret eyle Allah'ım. İman ile bu dünyadan ahirete göçen bütün kullarını bağışla Allah'ım. Hepsinden hoşnut ve razı ol. Hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah'ım.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an rahmettir.
3: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. İnfitar Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 53 ila 58. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allahsa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberin hanımlarına babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin. Selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Tahrim Suresi 6-12. Ayetler ve Alak Suresi 1-5. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı

0: İnsanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah, inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah, iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim, bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O, itaat edenlerdendi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in, yani ilk insanın yaratılışıyla ilgili Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şunları beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 54.
4: O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Secde Suresi 7.
5: O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
1: Fatır Suresi 11.
6: Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır.
1: Saffat Suresi 11.
7: Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zor,
8: yoksa yarattığımız diğer

0: şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
1: Sad Suresi 71-74. Ayetler arası.
2: Hani Rabbin meleklere şöyle demişti: muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygıyla eğilin. Derken bütün melekler topluca saygıyla eğildiler. Ancak iblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
1: Mü'min Suresi 67.
3: O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan meniden, sonra da alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 84. ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi, işte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin. İşte o zaman sana hayatın da ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Seni o yerden, Mekke'den sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi, senin ardından orada pek az kalırlardı. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkında kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde, batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.

0: Doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illa ente subhanek inni kuntum ne zalimin. İlahi ya Rabbi, Yunus peygamberin dediği gibi diyoruz. Balığın karnındaki Yunus'un dediği gibi diyoruz. Ey Rabbim, senden başka ilah yaratıcı yok. Senin şanın, senin gücün, kudretin sonsuz, güzelliğin sonsuz. Sen çok yücesin ya Rabbi. Ben ise kendi kendimi yanlış yaptım. Zalimlerden oldum ya Rabbi. Ya Rabbi tövbe edenlerden eyle. Ya Rabbi mağfiret dinleyenlerden. Ya Rabbi hatalarını, kusurlarını görüp de bunlardan rücu edenlerden eyle. Ya Rabbi elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, şikaka, nifaka müsaade etme ya Rabbi. Salih olan kullarından eyle. İlahi ya Rabbi, sana dönen, sana dönüş yapan, sığınan ve buna ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının farkında olan kullarından eyle ki inni tabarra'tu min havli ve kuvveti ve teca'tu ila havlike ve kuvvetik dediği gibi büyüklerin Allah'ım gücümden, kudretimden sıyrıldım, sana teslim oldum. Sana teslim oldum. Senin gücüne ve kudretine amade oldum, kurbanın olduğum dediğim Rabbimiz üzerimizdeki bütün sıkıntıları kaldır ya.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif Okuyan Abdullah Aktürk Ra'd Suresi 19-26. Ayetler

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah,
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
0: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Şuara Suresi 213 ila 227. ayetler.

ألم تر أنهم في

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise haddini aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Câsiye Suresi 12-21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koydum. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerine inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Nisa Suresi 1-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olmayın.

0: yapanla helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri deneyin. Evlenme çağına, buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir. Miras taksiminde kendilerine pay düşmeyen akrabalar, yetimler ve fakirler hazır bulunurlarsa, onlara da maldan bir şeyler verin ve onlara gönüllerini alacak güzel sözler söyleyin. Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onlar hakkında endişeye kapılanlar, yetimler hakkında da ürperip korksunlar. Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Nisa suresi 95.
7: Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır.

0: Enfal Suresi 72.
1: İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Babalarımızı Safiyullah Hazreti Adem'in, Halilullah Hazreti İbrahim'in, Kelimullah Hazreti Musa'nın, Kelimetullah Hazreti İsa'nın, Habibullah Hazreti Muhammed Mustafa'nın dualarına ortak eyle Allah'ım. Ey hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan Rabbimiz, malın, mülkün, makamın, mevkinin, ırkın, rengin, cinsin,

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kasas Suresi 76 ila 83. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Sonunda onu da sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107. Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 177 ila 182. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böylelere anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa, artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır. Sonsuz rahmet sahibidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Enam Suresi 160 ila 165. ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size ver

0: verdi nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrail oğullarına rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek o ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrail oğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaat idi. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yeryüzünü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'la ilgili şu ayetler beyan buyurulmuştur.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Hicr suresi 26, 27 ve 28. ayetler.
3: Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım demişti.
2: Rum suresi 21. ayet.
4: Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
2: Secde suresi 7. ayet.
5: O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El-Muktedir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. Sen El-Muktedirsin. Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapansın. Kudreti sonsuz olansın. Her şeye gücü yeten mutlak güç sahibisin. Senin El-Muktedir ismin El-Kadir isminin bir neticesidir. Sen her şeye güç yetiren tek muktedir olansın. Yerde ve gökte güç ve kudret ancak senindir. El-Muktedir isminin idrakine varan müminler, senin yardımını kazananların asla yenilmeyeceğini bilir. Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle, kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 19. cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler. Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah, biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler. Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik. O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir. O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve melekler bölük bölük indirilecektir. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber: ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım. Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık. Onlara ayetlerimizi yalanlayan topluluğa gidin dedik. Nihayet o kavmi yerle bir ettik. Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık. Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.

Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı fakat dirilmeyi ummuyorlardı. Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık, neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman, yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler. Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolcu onlardan daha da şaşkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun, biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerinin tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O, sudan bir insan yaratıp, ondan soysok ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir, Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bizi emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini artırır. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne ısraf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar, Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah, işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Şuara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin. Biz dilesek onlara gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğmek zorunda kalırlar. Rahman'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar, fakat alay ede geldikleri şeylerin haberleri başlarına gelecek. Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar. Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git, başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı diye seslenmişti. Musa şöyle dedi, ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap. Bir de onlara karşı ben suçlu durumundayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım. Allah dedi ki, hayır korkma, mucizelerimizle gidin. Çünkü biz sizinle beraberiz, her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin, şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi, seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin. Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün. Sen nankörlerdensin. Musa şöyle dedi, ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı. Senin başıma kattığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir. Firavun, alemlerin Rabbi de nedir dedi. Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir. Firavun, etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi. Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi. Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim. Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu, dedi. Bunun üzerine Musa, asasını attı. Bir de ne görsünler? Asa açıkça kocaman bir yılan olmuş. Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak

almak istiyor, ne dersiniz? Dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Firavun evet hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi. Musa onlara hadi ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler. Musa da asasını attı, bir de ne görsünler. Asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona inandınızsa, mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi. Sihirbazlar şöyle dediler. Zararı yok. Mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Biz Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Dedi ki bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz. Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrail oğullarını mirasçı kıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları eyvah yakalandık dediler. Musa hayır Rabbim şüphesiz benimledir bana yol gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk. Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır. Ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi. Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalb ile gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmaklı olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri

Hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuşken biz hiç sana inanır mıyız? Nuh şöyle dedi: onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz, ben inananları kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz? İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı yetiniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki, sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bize bir mucize getir. Salih şöyle dedi: İşte bir dişi deve.

Onun belli bir gün su içme hakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu kestiler, fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Lut şöyle dedi: şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Ey ki halkı da peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ölçüyü tam yapın, eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının. Onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi gökten üzerimize bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir, dedi. Onlar Şuayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı, yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı, suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahiy

Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğuysa yalancıdır. Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra ölçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar. Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine, ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de, çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayacağım, çok merhamet ederim. Elini koynuna sok. Firavuna ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak, kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde, sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur, dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler, dedi. Süleyman, onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, ey Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi. Hütüdün için göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı? Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim. Derken Hütüt çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi. Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim. Ben onlara Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm.

Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın Rabbidir. Süleyman Hütü'de şöyle dedi. Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın göreceğiz. Benim şu mektubumu götür onlara at, sonra da yanlarından ayrıl ve ne sonuca varacaklarına bak. Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin, ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim, dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak, dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi, denildi. O da, sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik, dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini bilurdan döşenmiş bir köşktür, dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dilesiniz ya. Onlar, sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık, dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz, dedi. Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı. Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler. Mutlaka onu ve ailesini geceliğin öldüreceğiz. Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz, diyeceğiz.

Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu. Biz onları ve kavimlerini topyekun helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz. Azim olan Allah,

0: Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Osman. 1. Bölüm.

0: Takvimler fil vakasının üzerinden 6 yıl sonrasını gösteriyordu. Mekke'nin kavurucu sıcağından bir nebze uzaklaşmak isteyen eşraf, Taif'in serin yaylalarına sığınıyordu. İşte bu huzurlu iklimde Kureyş'in en asil kollarından olan Ümeyye oğulları hanesinde bir sevinç çığlığı yükseldi. Doğan çocuk hayası ve cömertliğiyle melekleri bile imrendirecek olan Osman bin Affan'dı.
1: Bak Affan, kucağına bak. Ay yüzlü bir evladımız oldu.
2: Şükürler olsun. Gözleri ne kadar da parlak. Erva, bu çocuk soyumuzun şerefini, ticaret kervanlarımızın bereketini taşıyacak. Adı Osman olsun. Osman bin Affan bin Ebin As.
3: Müsaade var mıdır Erva? Torunumu, o beklenen fidanı görmeye geldim.
2: Hoş geldin, safalar getirdin. Buyur içeri, ey Abdullah'ın ikizi, aziz anneannemiz Ümmü Hatim el-Beyda.
3: Hoş bulduk Affan. Verin onu kucağıma. Ah Abdullah'ım, kardeşim. Sanki senin kokun var bu çocukta. Bak Affan, bu çocukta sadece dünya malımın bereketi değil, büyük bir vakar gizli. Müsaade et de ona asaletinin nişanesi olan o sözleri fısıldayım. Doğruluk ve iyiliktir onun hakkında kanaatim. İyilik emreder ve iyilik yapar her anım. Beyaz ve sabırlı gençlerdendir o. Irzları ve namusları koruyan fidanım.
1: Ağzına sağlık anne. Osman olsun adı. Dürüstlüğün ve şerefin simgesi.
0: Osman, çocukluğunu Mekke ve Taif arasında zenginlik ve bolluk içinde geçirdi. Ancak bu zenginlik onu hiçbir zaman şımartmadı. Babası Affan, Kureyş'in en büyük tüccarlarından biriydi. Ve oğlunu da bu zanaatın incelikleriyle yetiştiriyordu. Osman, akranları boş işlerle uğraşırken, babasının yanında kervan hesaplarını tutuyor, dürüstlüğüyle dikkat çekiyordu. Daha o yaşlarda Ebu Amr künyesiyle anılmaya başlamıştı.
2: Osman, oğlum bak bu kervan Şam'a gidecek. Malları seçerken en iyisini, en kalitelisini ayırdığından emin olmalısın. İtibarımız sattığımız malın dürüstlüğündendir.
4: Merak etme baba, kimseyi aldatmayacağız. Kumaşların dokusunu tek tek inceledim. Buğdayın en temizini ayırdım. Bizim kazancımız insanların bize olan güvenindedir.
2: Aferin oğlum. Mekke'de herkes senden bahsediyor.
0: Osman, babası Affan'ın yanında bir beyefendi gibi yetişti. Genç yaşında ticaretin inceliklerini öğrendi. Babası vefat ettiğinde kendisine kalan büyük mirası dürüstlükle büyüttü. O, Mekke sokaklarında yürürken temizliği, şıklığı ve hepsinden önemlisi hayasıyla tanınırdı.
2: Osman, oğlum, artık kervanların yükü senin omuzlarında. Unutma, Mekke'nin en büyük sermayesi altın değil, emin olmaktır.
4: Merak etme baba, itibarımızı kimsenin bir dirhemini bile haksız yere almayarak koruyacağım. Bizim terazimiz hakikatle tartılacaktır.
0: Osman, Kabe'nin etrafını saran o cansız putlara hiçbir zaman ısınamamıştı. İçinde tarif edilemez bir hakikat arayışı vardı. Bu arayışta ona rehberlik edecek kişi, ticaret dostu Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe olacaktı.
5: Selam olsun sana ey Ebu Amr. Kervanın hazırlıkları bitti mi?
4: Sana da selam olsun ey Ebu Bekir. Bitti ama zihnimdeki sorular bitmiyor bir türlü. Bak şu insanlara. Kendi elleriyle yonttukları taşlara secde ediyorlar. Bu nasıl bir karanlıktır?
5: Haklısın Osman. Ben de aynı dertteydim. Ta ki Abdullah'ın oğlu Muhammed bana o büyük gerçeği haber verene kadar.
4: Muhammed el-Emin mi? Onun hakkında yepyeni şeyler duyuyorum Ebu Bekir. Nedir bu işin aslı?
5: Gel benimle Osman. Gel de senin gibi selim bir kalbin aradığı o nuru kaynağından dinle. Muhammed öyle bir hakikatten bahsediyor ki, o geldiğinde bu putların hiçbir hükmü kalmayacak.
0: Ebu Bekir, dostunun elinden tutarak onu Risalet Güneşi'nin yanına götürdü.
5: Ya Resulallah, sana Kureyş'in en hayalı gencini, Osman'ı getirdim. Kalbi hakikate susamıştır.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Osman'ı büyük bir şefkat ve nezaketle karşıladı. Ona oturmasını işaret etti. Peygamber Efendimiz, Osman'ın yüzündeki o samimi arayışı gördü ve ona İslam'ın özünü anlatmaya başladı. Allah Resulü ona Allah'ın bir olduğunu, ondan başka ilah olmadığını ve kendisinin onun elçisi olduğunu bildirdi. Ona cennetin müjdelerinden bahsetti ve Kur'an-ı Kerim'den şu ayetleri okuyarak kalbini ferahlattı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçektir. Zariyat 22-23.
4: Allah'ım, bu sözler bir insana ait olamaz. Kalbimdeki perdeler birer birer kalkıyor. Ruhumun nurla dolduğunu hissediyorum. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun kulu ve elçisisin.
5: Mübarek olsun ey Osman. İslam'ın ilk saflarındaki kutlu kişilerden biri oldun.
0: Hazreti Osman, Müslüman olduğunda henüz 30'lu yaşların başındaydı ve İslam'a giren ilk 10 kişiden biri olmuştu. Ancak bu hidayet yolculuğunun bir bedeli olacaktı. Mekke'nin ileri gelenleri, özellikle de öz amcası Hakem bin Ebil As, bu nazik ve zengin gencin imanından dönmesi için pusuda bekliyor. Ona dünyayı dar etmek için adeta can atıyordu. Lakin Osman, hayasıyla kuşandığı iman zırhını asla çıkarmayacaktı. Hazreti Osman'ın Müslüman oluşu, Kureyş içinde büyük bir yankı uyandırmıştı.
6: Duydun mu? Osman da onların arasına katılmış.
7: Osman mı? Ümeyye oğullarının Osman'ı mı?
6: Evet.
7: Bu haber uzun süre konuşulur.
0: Ümeyye oğullarının, bu seçkin gencinin, atalarının dinini terk etmesi, amcası Hakem Ebil As'ı çileden çıkarmıştı.
8: Osman, bana bak. Sen ki bu soyun göz bebeğisin. Bu ne haldir? Seni bu direğe kendi ellerimle bağladım ki aklın başına gelsin.
4: Amca, bu ipler bedenimi tutabilir ama ruhumu hakikatten ayıramaz. Boşuna hiddetleniyorsun.
8: Sus! Atalarının dininden vazgeçip yeni bir dine mi giriyorsun? Mekke'nin en asil tüccarı Muhammed'in peşine takılıp itibarını tüketecek. Vallahi girdiğin o dini terk etmedikçe senin bu bağlarını asla çözmeyeceğim. Seni burada güneşin altında aç ve susuz bırakacağım Osman. Pişman olana dek tek bir düğümün bile gevşemeyecek.
4: Allah'a yemin olsun ki ben de o dini asla terk etmeyeceğim ve ondan asla ayrılmayacağım. İstediğin kadar bağlı tut amca. Kalbindeki imanı zincirleyemezsin. Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir.
8: Bu ne sarsılmaz bir inat böyle. Senin gibi yumuşak başlı, utangaç bir gencin bu kadar dirayetli olacağını düşünmemiştim. Cevabın hala aynı mı?
4: Ebediyen aynı kalacak amca. Canım çıksa da imanım bu direğe senden daha sağlam bağlıdır.
0: Hazreti Osman, amcasının uyguladığı bu ağır baskıya ve günlerce süren esarete eşsiz bir metanetle karşı koydu. Onun dinindeki bu salabeti, yani sarsılmaz duruşunu gören Hakem bin Ebul As, sonunda yeğenini vazgeçiremeyeceğini anlayarak bağlarını çözmek zorunda kaldı.
8: Git Osman, git! Senin bu inadını kıracak bir güç yoktur Mekke'de. Ama şunu bil ki, bu seçiminle tüm kabileyi karşına aldın.
0: Osman, amcası Hakem'in zincirlerinden kurtulmuştu. Ama Mekke'nin asıl imtihanı henüz başlıyordu. O, hidayetini gizli bir hazine gibi saklamak yerine, şehrin en kudretli isimlerinin karşısına çıkıp hakikati haykırmayı seçti. İlk durağı, Kureyş'in ve kendi soyunun en büyüğü Ebu Süfyan bin Harb'di.
9: Bakire, Karşıdan gelen Osman değil mi? Ebu Amr, yüzündeki o sarsılmaz ifade de neyin nesi?
10: Hoş geldin Osman. Duyduk ki amcan Hakem'le aranda bir tatsızlık çıkmış. Nedir bu işin aslı?
4: Selam olsun ey Mekke'nin liderleri. Gizli kalacak bir şey yoktur. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'e inandım ve onun getirdiği hakikate tabi oldum. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir.
9: Sana ve yaptığın işe yazıklar olsun Osman. Sen ki Ümeyye oğullarının en asil, en zengin gencisin. Atalarının mirasını bir kenara itip o yetimin peşine mi takıldın? İtibarımızı yerle bir ettin.
10: Sus Ebu Uhayha. Osman, bak bana evlat. Sen bizim göz bebeğimizsin. Bu şehirde her kapı sana açılırken, kervanların Şam'dan Yemen'e bereket taşırken, ne diye kendi soyuna, kendi kanına ihanet edersin?
4: Bu bir ihanet değil ey Ebu Süfyan. Bu asıl mirasa, İbrahim'in dinine dönüştür. Kalbimdeki bu nuru hiçbir dünya malına değişmem.
10: Yeter ey Osman. Kendini ve bizi küçük düşürme. Eğer bu sevdadan vazgeçmezsen, sadece amcanın zincirlerini değil, bütün Kureyş'in öfkesini karşında bulursun. Bu şehirde selam verecek bir dost, kervanına ortak olacak bir tüccar bulamazsın. Seni kendi yalnızlığınla baş başa bırakırız. Aklını başına devşir ve bizi daha fazla utandırma.
4: Varsın bütün dünya karşımda olsun. Allah bana yeter.
0: Mekke'nin devleri ona azarlıyor. Toplumdan dışlamakla tehdit ediyordu. Fakat o, haya zırhıyla kuşandığı bu yoldan asla dönmeyecekti. O, ne amcası Hakem'in zincirlerinden, ne Ebu Süfyan'ın öfkesinden, ne de Ebu Uhayha'nın bedduasından korkuyordu. O sadece Rabbine kul olmanın derdindeydi. Mekke artık ona dar geliyordu. Ve yakında hicret kervanları onun için yola çıkacaktı.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Ahzab Suresi 40 ila 48.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşırı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir ıslahçı oluşunu şöyle beyan buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hud suresi 88. ayet.
5: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, söyleyin bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Love Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır. Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi, işte o zaman seni dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin. İşte o zaman sana hayatın da, ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Seni o yerden, Mekke'den sürüp çıkarmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Bunu yapabilselerdi, senin ardından orada pek az kalırlardı. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğrusu.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Duhan Suresi 1-15. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka Tanrı yoktur. Hayat

0: verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Nisa Suresi 80 ila 84. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür. Cezası daha şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 36. Bölüm. Mescid-i Nebevi'nin Yapılışı.
3: İslam'dan önce Medine'de herhangi bir devlet yoktu. Şehirde Evs ve Hazreç kabilelerine mensup Araplarla Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza Yahudileri yaşamaktaydı. Evs ve Hazreç kabileleri zamanla Yahudilere karşı üstünlük sağlayarak şehre hakim olmuşlardı. Bu iki kabile arasında çıkan anlaşmazlıklarda bazı Yahudiler Evs'in, bazısı da Hazreç'in yanında yer alıyordu. Mesela hicretten 5 yıl önce meydana gelen Boğaz Harbi'nde Beni Kurayza ve Beni Nadir Yahudileri Evslilerle, Beni Kaynuka'da Hazreçlilerle ittifak kurmuş, savaş Evs kabilesinin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Öte yandan Yahudi kabileleri arasında da zaman zaman anlaşmazlık ve çatışmalar meydana gelmekteydi. Siyasal alandaki durumun

0: Aksine Yahudi kabileleri ekonomik alanda Araplardan daha üstündü ve ziraat, ticaret, demircilik, silah yapımı, dokumacılık, kuyumculuk gibi meslekler onların elindeydi. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmiştir. Güvendedir. Fakat Mekke'nin ileri gelenlerinin öfkesi bir nebze olsun dinmemiştir. Müslümanların Medine'de güçlenip Mekke'ye savaş ilan etmesinden endişe duymaktadırlar.
1: Muhammed'in kaçmasına izin verdik. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Arkadaşlarını da yanına alıp Medine'ye gitti. Yakında görürsünüz. Medine kabilelerini toplayıp bize saldırmaya çalışacak. Bize savaş ilan edecekler. Görürsünüz bak.
2: Bu bizim için iyi olmaz. Evs ve Hazreç kabileleri tüm savaşları kazanır.
1: Ya ne yapacağız o zaman? Muhammed herkesle konuşup baştan çıkartana kadar bekleyecek miyiz?
3: Orada yaptığını burada yapmıyor muydu? Herkesi yanına çekmedi mi? Aslında Muhammed'e baskı yaptıkça onun destekçisi arttı. Herkes ona destek oldu. Müslümanlara yaptığımız boykot tersine tepti.
4: Bırakalım o gereksiz muhabbetleri. Muhammed ve yandaşları gittiğine göre biz kendi işlerimize bakalım.
2: Medine'de tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Muhammed'in orada ne yaptığını an be an bize bildirirler. Bekleyelim, görelim. Bu arada da çalışalım. Ticaretimize devam edelim. Para kazanmak gerek.
4: Değil mi ama? Hem şu giden Müslümanların mallarını da satarız.
3: Bir de Müslümanlar bir işe yaramaz derdiniz. Bakın bizim daha da zenginleşmemize yaradılar.
0: Bu sırada Medine'ye tatlı bir telaş hakimdi.
5: Müslüman kardeşlerim! Müslüman kardeşlerim! Herkes yardım etsin. Buraya camimizi yapalım. Hepimiz çalışalım.
0: Peygamber Efendimiz Medine'ye varır varmaz ilk iş olarak inşa edeceği mescidin yerini belirlemek istemiştir. Çünkü mescit hem bir mabet, hem bir okul, hem bir yardım kurumu, hem bir ordugah, hem bir karargahtı. Bunun için de devesi kasvanın çöktüğü yere mescidi inşa etmek istedi. Kasva, Sehil ve Süheyl adında iki yetim çocuğa ait bir araziye çöktü. Hazreti Ebubekir'in ödediği 10 dinarla satın alınan boş araziye Mescid-i Nebevi, yani Peygamber Mescidi'nin yapımına başlandı.
6: Sana ne kadar dua etsem azdır ya Musab. Senin sayende Müslüman oldum.
7: Vesile olduysam ne mutlu bana. Hadi yardım edelim. Camimiz daha çabuk bitsin. Herkes bir ucundan tutarsa çabucak biter.
6: Lafı mı olur? En çok ben çalışacağım. Hadi Medineliler, hadi.
8: Ya Resulullah, neden koca taşı alırsın eline? Sen taşıma, sen o güzel ellerini yorma. Bırak biz taşıyalım, bırak biz yapalım.
0: Eylül 622'de inşaına başlanan Mescid-i Nebevi, kendisi de ashabıyla birlikte çalışan Resul-i Ekrem başta olmak üzere sahabilerin öncülüğünde Nisan 623'te 7 aylık hummalı bir çalışma sonucunda tamamlandı.
9: Kardeşlerim, camimizin inşaatı bitti.
10: Bütün Müslümanlar kardeştir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Biz burada öyle ibadet edeceğiz.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, kim iyilik yaparsa iyilik bulacaktır. Ödüllerinizi eksiksiz alacaksınız. Yeter ki dua edin.
11: Allah'ım, sen bize tüm iyi ödülleri ver. Bizi tüm kötülüklerden koru. Allah'ım, sen muhacirlere destek veren bu Medinelileri ödüllendir.
9: Ey kardeşlerim, bu camide bir araya geldiğimiz ilk cumadır bu. Allah'ın peygamberinin bize hediye ettiği camide bir araya geldiğimiz ilk cumadır. Allah'ın elçisi sizlere cuma hutbesiyle seslenmek ister. Allah'ın Resulü buyurur ki, ey insanlar, kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderiniz.

0: Biliniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona aracısız olarak, sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin? Buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun.
1: Hicretin ilk 17 ayı boyunca Müslümanlar kıble olarak Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yöneliyordu. Mescid-i Aksa aynı zamanda Yahudilerin de kıblesiydi. Ne var ki bu durum Yahudileri şımartmış, "Bizim kıblemiz olmasa ibadetinizin yöneleceği bir kıblesi bile yok" tarzında dedikodu yapmalarına sebebiyet vermişti. Bundan mahzun olan Hazreti Peygamber, kıblenin değiştirilmesi beklentisiyle sık sık yüzünü göğe çevirir, vahiy beklerdi. Bir gün cemaate öğle veya ikindi namazını kıldırırken, "Ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir." Mealindeki Bakara suresinin 144. ayeti indi. Bu ayetle Kabe, Müslümanların nihai kıblesi olarak tayin edilmiş oldu. Ayet inmeden önce cemaat, 4 rekatlık namazın 2 rekatını kılmış durumdaydı. Diğer 2 rekatı da namaz içinde Kabe istikametine yönelerek kıldılar. Bu olayın vuku bulduğu mescide bu sebeple Mescid-i Kıbleteyn, İki kıble mescidi denilmiştir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 27 ila 37. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adin cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez. İnkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden

0: Cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar ki dünyadayken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim diye bağırışırlar. Onlara şöyle denilir: sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Kaf Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün

0: cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette pişmanlığın nasıl yaşanacağını şu ayeti kerimelerde insanlığa şöyle beyan eder:
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İbrahim Suresi 44. Ayet.
4: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek: Daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?
2: Nebe Suresi 40. Ayet.
5: Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
2: Secde Suresi 12. Ayet.
6: Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit, onları bir görsen.
2: Abese Suresi 42. Ayet.
7: İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır.
2: Mü'min Suresi 52. Ayet.
8: O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
3: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. A'raf Suresi 168 ila 171. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقد

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine, kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Hani dağ sanki bir gölgelikmiş gibi

0: tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Nisa suresi 103 ila 106. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an insanlığa ışıktır.
3: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Kâri'a Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası, varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O, kızgın bir ateştir. Azim olan Allah doğru
2: Van
1: söyledi.
2: Van Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah'ın kitabını, peygamberini veya dinini çıkarlarına alet etmek isteyenler bugün de yok değil midir? Maalesef günümüzde din kisvesi altında, üstelik yaptıklarının yanlış olduğunu bile bile sihir, büyü, fal, üfürükçülük gibi dine aykırı olan her şeyi yapan ve bundan kazanç elde edenler, bilinçsiz insanları sömürenler hiç de azımsanacak sayıda değildir. Allah Resulü para ve şöhret kazanmak maksadıyla dini istismar eden böyle kötü niyetli kimseler hakkında bizleri uyarmıştır. Zira onlar Allah'ın affına ve rahmetine güvenip nasılsa bağışlanacakları düşüncesiyle insanların doğrudan Allah'a yönelmelerini engellemekte, kendilerini aracı olarak göstermekte, halkın samimi inançlarını ve çaresizliklerini sömürdükleri gibi adeta Allah'ın merhametini ve tövbeleri kabul etme vasfını da istismar etmektedirler. İstismarla para, makam, mevki, şan, şöhret, zevk ve ucuz iş gücü gibi menfaatler elde

0: edilebilmektedir. Halbuki dinimiz kolay ve haksız yoldan kazanç sağlamayı, başkalarının sırtından geçinmeyi asla tasvip etmemektedir. Her ne şekilde olursa olsun istismar, samimi ve ihlaslı bir mümine yakışmayacak, sakınılması gereken ahlaksız bir tutumdur. Zira Resulullah, dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür buyurmuştur.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.
0: Azim olan Allah doğrusu.
2: Kur'an uyarıdır.
3: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Rum Suresi 54 ila 60. ayetler.

0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadı.

0: haklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir: andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabrı, şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Zuhruf Suresi 84 ila 89. ayetler ve Duhan Suresi 1 ila 8. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız onun katındadır ve yalnızca ona döndürüleceksiniz. Onu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cennetle ilgili şu ayetler yer alır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Vaka suresi 10 ila 24. ayetler.
5: İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir.
2: Saffat suresi 40 ila 49. ayetler.
6: Ancak Allah'ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekle sarhoş da olmazlar. yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Taha Suresi 25 ila 44. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et.

0: seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi: İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan biri, Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır yahut korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 133 ila 139 ve Buruc Suresi 12 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlar ve bile bile işledikleri günah üzerinde ısrar etmeyenlerdir. İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanma ve içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Abese Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınma

0: Namasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki, gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır, yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünse, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar. Güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Medineli Müslümanların, yani Ensar'ın önde gelenlerinden sahabi. Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in Saide oğulları kolunun reisidir. Babası Ubade bin Tüleym, annesi Amre bint Mesud'dur. O dönemde iyi yetişmiş bir kişi için lazım olan yüzme, silah kullanma ve okuma yazma gibi becerilerinin tamamına sahip olduğu için Kamil, yani mükemmel lakabıyla tanınırdı. İslamiyet'i kabul eden ilk Medinelilerden biridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden 3 yıl önce hac mevsiminde bir grup Medineli Mekke'ye gelmiş ve Hazreti Peygamber'le tanışmışlardı. Bunlar ertesi yıl hac mevsiminde Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını bildirmek üzere bir heyet göndermişlerdi. İlk tanışmanın ardından gerçekleştirilen bağlılık bildirme toplantısına Akabe biatı denmiştir. Bir yıl sonra gerçekleşen ikinci Akabe biatında daha kalabalık bir heyette gelip yine bağlılıklarını bildirmişler ve onu şehirlerine davet etmişlerdi. Sa'd bin Ubade, ikinci Akabe biatında yer alan üyelerden birisiydi. Bu buluşmada Hazreti Peygamber'e canı pahasına bağlı kalacağına söz verdi. Resul-i Ekrem de onu Medine'deki kabilelerle olan ilişkilerde kendisini temsil etmek üzere seçtiği 12 vekil arasına aldı. Bu 12 kişi kendi kabilesinin önde gelen isimleriydi ve onlar üzerinde etkili oluyorlardı. Sa'd bin Ubade, ikinci Akabe biatına katıldıktan sonra Medine'ye dönerken durumlarından haberdar olan Kureyşliler tarafından yakalanıp Mekke'ye götürüldü. Burada bir süre eziyet gören Sa'd, kendisini tanıyan ve vaktiyle Medine'de misafir ettiği bazı Mekkeli ileri gelenlerinin araya girmesiyle kurtuldu ve Medine'ye döndü. Hazreç kabilesinde İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynayan Sa'd, hicretten sonra Hazreti Peygamber'in yakın çevresinde bulundu ve önemli görevler üstlendi. Ebva Savaşı'nda Resul-i Ekrem'in vekili sıfatıyla Medine'de kaldı. Gâbe Savaşı'nda 300 kişilik askeri birlikle Medine'yi korumakla görevlendirildi. Hasta olduğu için Bedir Savaşı'na katılamadı. Sonraki bütün savaşlara katıldı. Sa'd aynı zamanda tek sancak çıkarılmasında Ensar'ın sancaktarlığını, Evs ve Hazreç'e ayrı sancak verildiği zamansa Hazreç'in sancaktarlığını yaptı. Sa'd'ın ailesi öteden beri cömertlik ve misafirperverlikleriyle tanınmıştı. Sa'd da atalarının bu geleneğini sürdürdü. Müslüman olduktan sonra hemen her savaşta ordu için deve ve malzeme tedarik etti. Muhacirleri devamlı gözeterek onlara evini açtı ve Süffe ehlini doyuranlar arasında yer aldı. Yokluk zamanlarında Medineli Müslümanlar her gün evlerinde birer ikişer muhaciri misafir ederken Sa'd 70-80 kişiyi ağırladı. Bakımını üstlendiği çok kişi olduğu için Sa'd Allah'a dua ederken, "Ya Rabbi, az mal benim ihtiyacımı karşılamaz. Bana hazinenden bol bol ver," derdi. Sa'd yakın komşusu olduğu Hazreti Peygamber'in evine de sık sık yemek gönderir. Resul-i Ekrem onun yemeklerini severek yerdi. Resulullah ayrıca çeşitli vesilelerle Sa'd'ın evine gider ve ailesine dua ederdi. Sa'd'ın annesi vefat edince onu evinde ziyaret eden Resul-i Ekrem, annesi adına hayır olsun diye Sa'd'ın insanlara su temin etmesini tavsiye etmiş, Sa'd da annesinin adına bir kuyu kazdırmıştır. Sa'd'ın böylesi güzel adetleri oğlu Kays tarafından da devam ettirilmiştir. Sa'd, Medineli Müslümanların önde gelenlerinden olduğu için Resul-i Ekrem onunla istişarede bulunur, görüşlerine değer verirdi. Sa'd bin Muaz 627 yılında vefat edince ve münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey, Hazreti Ayşe'ye iftira edilen ifk olayındaki tutumu sebebiyle kabilesi tarafından dışlanınca Sa'd bin Ubade Ensar'ın en önemli ismi haline geldi. Hazreti Peygamber nezdinde Ensar'ı temsil etti. Mekke fethedilirken Hazreti Peygamber'in sancağını o taşıyordu. Ancak onun Mekke'de müşriklere karşı acımasız davranmasından ve bu sebeple kan dökülmesinden endişe eden bazı sahabilerin uyarısı üzerine Hazreti Peygamber sancağı Sa'd'dan aldı. Oğlu Kays'a verdi. Sa'd bin Ubade Hazreti Peygamber'in vefatından sonra herhangi bir halifeye biat etmeden ölen tek sahabidir. Resul-i Ekrem'in vefat ettiği gün Evs ve Hazreç kabilelerinin ileri gelenleri Sa'd'ın kabilesi olan Beni Saide'nin toplantı mekanında bir araya gelerek onu halife seçmeye karar vermişlerdi. Fakat bu gelişmeden haberdar olan Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer toplantıya katılarak birer konuşma yaptılar. Böylece durum değişti ve Hazreti Ebu Bekir'e biat edildi. Bu seçimden hoşnut olmayan Sa'd bin Ubade, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e biat etmedi. Ancak aleyhlerinde herhangi bir faaliyette de bulunmadı. Hazreti Ömer, halife olduğu sıralarda onunla yaptığı bir konuşmadan sonra Medine'den ayrıldı ve Dimaşk civarındaki Havran'a yerleşti. 635 veya 636 yılında vefat etti. Kabri Dimaşk yakınlarındaki Meniha'dadır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Kaf Suresi 30 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardında da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağrıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Taha Suresi 98. Ayet.
5: Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan

0: Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.
1: Mü'minun Suresi 91 ve 92. Ayetler.
2: Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.
1: Ankebut Suresi 45. Ayet.
3: Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.
1: Lokman Suresi 23. Ayet.
4: Kim inkar ederse onun inkârı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
1: Lokman Suresi 34. Ayet.
5: Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Furkan Suresi 61 ila 67. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, altından kalkamayacağım borçtan, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir musibete duçar olmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Neml Suresi 15 ila 19. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Davud'a da Süleyman'a da ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler." dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki, "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat." Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
3: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün? Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Nisa suresi 97 ila 100. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine zulmetmekteyken meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, melekler onlara şöyle der: ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik derler. Melekler: Allah'ın arzı geniş.

0: değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ancak gerçekten zayıf ve güçsüz olan, çaresiz kalan ve hicret etmeye yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Bari, El-Musavvir. Var eden, yaratan, şekil veren, tasvir eden.

El-Bari, yaratan, var eden anlamındaki isimlerden birisidir. Bir bakışa göre El-Halık, varlıkların kaynağı iken takdir anlamında halık, El-Bari ise onları tedbir eden, varlıklarını sürdürmeyi sağlayan isimdir. El-Musavvir ise suret veren, şekillendiren demektir. Allah suretleri yaratan, onları dilediği şekilde şekillendirendir. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de çeşitli şekillerde geçer. Mesela sizi rahimlerde şekillendiren odur ayeti kerimesi bunlardan birisidir. Allah suretleri belirleyen, heyetleri hazırlayan, benzerleri yaratandır. Konevi bu isimleri karşılaştırırken şöyle der: tasvir, yani suret vermek, yaratma sürecinin sonuncusudur. Bu mertebelerin birincisi bilgidir. Biz daha önce bilginin her şeyin kaynağı olmasından söz etmiştik. Nitekim yaratma da bilginin ihata ettiği anlamlardan birisidir. Bilgi, yani hakkın eşyayı bilmesi, yaratma sürecinin birinci mertebesidir. Burada ayrımın zihinsel olduğu kesindir. Yoksa Allah'ın fiilinin zamansal ayrışmasından söz edemeyiz. Metafizik metinlerinde bu durum bizzat öncelik ve zamanlı öncelik diye taksim edilir. Allah'ın isimleri arasındaki öncelik bizzat, yani ontolojik bir öncelik olabilir. Zamansal bir öncelik söz konusu değildir. Bu itibarla Allah bilir ve bu bilgi sebebiyle eşya sübut kazanır. Bu süreç şekil vermekle neticelenir. Başka bir anlatımla Allah'ın bildiği şeye suret vermesiyle yaratma süreci tamamlanır. Bununla birlikte sürekli yaratmayı dikkate aldığımızda bu yaratmanın bitmesinden söz etmek ancak göreli olarak mümkün olabilir. Aksi halde Allah her an yaratma içindedir. O her gün bir şendedir. Suret vermekle bilmek arasındaki derecelerse halk, yani hilkat ve var etme derecesidir. Bu itibarla halık, yani yaratmak, bilgi mertebesiyle son mertebeyi teşkil eden suret vermek mertebesi El-Musavvir arasındaki bir berzahtır. İnsan ilahi surette yaratılınca insan da halktan bir nasip elde etmiştir. İnsanda bu fiillerin bulunması mecazen ve istiare yoluyla olabilir. Yaratma her bakımdan Allah'a aitken fiiller de O'nundur. El-Musavvir ismi hayalle ilgilidir. İnsan zihni

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Rad Suresi 32 ila 30.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın, yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51 ila 67. Ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve delaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar. Verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, münafıklık ve alametleriyle ilgili hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 15. Ayet.
6: Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.
4: Nisa Suresi 142 ve 143. Ayetler.
7: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.
4: Bakara Suresi 17. Ayet.
8: Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.
4: Tevbe Suresi 42. Ayet.
9: Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
4: Bakara Suresi 264. Ayet.
3: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Ahkaf Suresi 15 ila 20. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Anne ve babasına öf size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana. İman et. Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enfal Suresi 59 ila 64. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber, sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların soylarını

0: dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler, iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Rum Suresi 41-45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. De ki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar. Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Allah'ın azabı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü onların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. Hak'tan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha

kalıcıdır. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, gafur, çok esirgiyicidir, rahim. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Bunlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız. Konunun kavramsal bağlamı. Yüce Allah insana sayamayacağı kadar çok nimet lütfetmiş, yeryüzünü onun hizmetine vermiştir. İnsan da bütün bir evreni, gökleri, yeri ve bunların arasındakileri yaratan Rabbini tanımalıdır. O bunları boşu boşuna veya oyun olsun diye yaratmamıştır. O ilah olmaya layık tek varlıktır. İnsanın kendini yaratan Rabbine, kendisine, diğer insanlara ve yaratılanlara karşı görevleri vardır. Bu görevleri yerine getirip getirmemesinin elbet bir karşılığı olacaktır. Bu karşılık ödül veya ceza olarak verilecek, dünyada ve ahirette mutlaka görülecektir. Allah'a iman etmeyen ve onun peygamberleri aracılığıyla gönderdiği açık ve kesin bilgiye, emir ve yasaklarına uymayanlara verilen ceza, Kur'an'da çoğunlukla azap kelimesiyle ifade edilir. Kur'an'da türevleriyle birlikte 490 yerde geçen azap kavramı, ikab, bes, nekal ve ricz kelimeleriyle de karşılanır. Kur'an'daki cehennem tasvirlerinden azabın nedenli dehşetli olduğu anlaşılmaktadır. İlahi azabın acı çektiren elim, büyük, azim, şiddetli, şedid, alçaltıcı, muhin, yakıcı, harik, ağır, galiz, sürekli, mukim ve alevli, seir olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de azaba uğrayan toplumlar anlatıldığı gibi hangi davranışların azabı gerektirdiği açıklanır. Cezayla yok edilen toplumların öyküsü insanlığa ibret olarak verilir. Kulların buradan ders çıkarması ve Allah'ın rızasını arayarak gazabını gerektirecek davranışlardan kaçınması beklenir. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah Kur'an'da kendisini çeşitli isimlerle tanıtır. Bu isimlerin her biri Allah'ın kudretini, yüceliğini gösterir ve onun daha iyi tanınmasını sağlar. Kur'an-ı Kerim'de onun her şeye gücü yeten, kadir, kadir, muktedir olduğu bildirilir. Allah, hak eden kullarını dilediğince cezalandırabilecek güçtedir ve buna kimse karşı çıkamaz. Yine o, kullarından dilediğine azap edip, dilediğini de bağışlayabilecek irade ve güce sahiptir. O, azabı hak edenlere ceza verecek kudrettedir. Kadir. Kur'an'da Allah'ın karşı konulmaz güç sahibi, sınırsız egemenlik sahibi, kahhar, kahir olduğu bildirilir. Galip gelmek ve boyun eğdirmek anlamlarındaki kahr kökünden gelen kahhar ismi, Allah'ın isimlerinden vahid, tek, bir ismiyle birlikte zikredilmiştir. El-Vahidül Kahhar. Yine Allah kulunu hesaba çekendir. Hasib, ona yaptıklarının karşılığını verendir. O, kullarının yaptıklarından haberdardır ve hiçbir şey onun bilgisi dışında kalmaz. Öyleyse insan, yaptıklarının karşılığını mutlaka görecektir. Kur'an'da pek çok ayette geçen Seri'ul İkab ve Şedid'ul İkab terkipleri, Allah'ın azabının hızlı, ağır, çetin, şiddetli olduğunu belirtir. Allah, peygamber göndermedikçe azap etmez, muazzip. Ancak açık ve kesin deliller geldikten sonra Allah'ı inkar eden ve peygamberlerini yalanlayanlara Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Buna göre Allah'ın peygamberiyle gönderdiği dini inkar eden ve ona ortak koşan müşrikler de ikiyüzlü davranan münafıklar da Allah'ın kulları için koyduğu sınırları hududullahı aşan ve günah işleyen müminler de yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Ancak hiçbir günahkar kul
bir başkasının günah yükünü

yüklenmez. Yüce Allah'ın merhamet etmeyi kendisine gerekli kılmasıysa, insanlar için bir müjde ve yanlıştan dönüp tövbe etmeleri için bir teşviktir. Allah, tövbe eden günahkar kullarını bağışlayacaktır. Ancak inanmamakta ısrar eden, isyana ve günaha dalan kullarını, dünyada da, ahirette de cezalandıracaktır. Allah'ın azabı, insanın yapıp ettiklerinin sonucu, ilahi adaletin gerçekleşmesidir.

Av Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah İtil. Âl-i İmran Suresi 110 ila 115. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir. Onlar size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşmaya kalkışsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ve mümin insanların güvencesine sığınmadıkça kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmekte ve Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekte oluşlarıydı. Onların, kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kadınların haklarına ilişkin şöyle buyurur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Nisa suresi 19. ayet.
6: Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.
4: Nisa suresi 32. ayet.
7: Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Bakara Suresi 177 ila 182. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi, öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. Ayet.
3: Ey Rabbim! Zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben

0: Allah'a sığın.
1: Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erdal İlhan. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

0: كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ عِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sağ. O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kâfirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler, gidin ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi diyerek kalkıp gittiler. Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım. Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle.

0: Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Ayetlerle sosyal hayat. Allah Teala şöyle buyuruyor: yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Allah'ın ismi veya bir sıfatı anılarak sözün gücünü arttırmaya yemin denilir. Yemin eden insan ya verdiği kararı uygulayacağına dair Allah'a söz verir ya da sözünü inanılır hale getirmek için Allah'ı şahit gösterir. Her iki durumda da yeminleri korumak gerekir. Allah'ı kendisine kefil göstererek insanların güvenini kazanan fakat daha sonra yeminini bozup söz verdiği kişileri zarara uğratanlar bunun sonucuna katlanacaklardır. Allah onları hesaba çekecektir. Kur'an, dünya nimetleri elde etmek için Allah'ın adını anarak ettiği yeminini bozanların ahirette hiç nasipleri olmayacağını, Rabbimizin onlarla konuşmayacağını ve onları temize çıkarmayacağını haber verir. Yemini bozmak, ipini iyice büküp sağlamlaştırdıktan sonra yeniden çözen kadının davranışına benzetilir. Yemine sadakat göstermek Allah'a saygının gereğidir. Bazı insanlar maddi manevi sorumluluktan kurtulmak için şunu yapmayacağım diye yemin eder. Yeminlerini bahane ederek insanların arasını düzeltmekten, iyilik yapmaktan, takvalı davranışlardan uzak durmayı tercih ederler. Rabbimiz böyle bir davranışa rıza göstermez ve bu niyetle yapılan yeminlerin bozulmasını ve iyilikte yardımlaşılmasını emreder. Allah'ın razı olmayacağı bir konuda yemin eden kimse, yeminini bozup yanlışından döner ve yemin kefareti öder. Çocuklarının nafakasını temin etmeyeceğine veya kardeşleriyle görüşmeyeceğine dair yemin etmek buna örnektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse bir şey için yemin eder, sonra da ondan daha hayırlısını görürse, yeminini bozsun ve kefaret versin buyurmuştur. Yemin Allah'ın şahit gösterildiği bir söz olması yönüyle ciddiye alınması gereken bir ifade biçimidir. Alışkanlık haline getirilmemeli, gerekli gereksiz yere yemin edilmemelidir. Fakat bu farkındalığa sahip olmayan kişiler, yemin kastı olmadan ağız alışkanlığıyla söylediği sözlerden dolayı Rabbimiz tarafından hesaba çekilmez.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Çakıroğlu. Mü'min Suresi 3 ila 17. Ayetler.

اليوم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez. Bunlar insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah'tan gizlenmezler. Halbuki Allah geceleyin razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır. İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlama dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de makam ve mevki ile ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 123. ayet.
3: İşte böyle her memlekette günahkarları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar.
1: Yusuf suresi 54 ve 56. ayetler.
4: Kral, onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki, şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz.
1: Neml suresi 15 ila 16. ayetler.
5: Andolsun biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi.
1: Sad suresi 35. ayet.
6: Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla.

0: bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin, dedi. Biz de rüzgarı onun buyruğuna verdik. Rüzgar onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bu kağlara bağlı olarak diğerlerini de onun emrine verdik.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Nahl Suresi 111 ila 119. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün herkes gelip kendisini savunacak, herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek, onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, meyteyi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile

0: Ya Rabbi merhametin hürmetine, rahmetin hürmetine, kapıdan ümitsiz dönenlerden eyleme bizleri. Ya Rabbi ümit kapılarını, emel kapılarını, rahmet kapılarını, mağfiret kapılarını, af kapılarını, hikmet kapılarını, hüccet kapılarını, sana dönüş kapılarını, tövbene sığınış kapılarını, affına yöneliş kapılarını, ümit kapılarını, ümit var olma kapılarını, ümitsizlikten firar etme kapılarını, şeytanı mağlup etme kapılarını üstümüze kapatma ya Rabbi. Ya Rabbi, kul ister sen verirsin, kul yönelir sen bakarsın. Bir hadisi kutsinde ifade edildiği gibi, kulun sana yürürse sen o kula karşı koşarsın. Sen o kadar rahimsin, o kadar cömertsin, lütfu o kadar genişsin ki ya Rabbi, günahkar kuluna kapıyı hiç kapatmıyorsun. Gündüz suç işleyen ve günah işleyen gece sana dönsün diye bütün bir gece bekliyorsun. Gece günah işleyen gündüz sana tövbe etsin diye bütün bir gündüz bekliyorsan, sen bu kadar cömertsin, bu kadar latifsin, bu kadar vafi ve kafisin, bu kadar büyüksün ya Rabbi, kapına gelmiş, kapına sığınmış, kapından imdat bekleyen şu kullarını ümitsiz döndürme ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Rum Suresi 20-27. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olup çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan, cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkı yoktur. Bu durumda onlara mut'a verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. Ey peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan, hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekileri bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan.

0: 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

cennete ve cehenneme götüren şeyler. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle diyor. Bir gün Müslümanlardan biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme "İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir?" diye sordu. Allah'ın elçisi, "Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır." buyurdu. "İnsanları cehenneme en fazla götüren şey nedir?" diye sorunca da "Ağız ve cinsel organdır." buyurdu.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Lokman Suresi 20-28. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyi ve yararlı işleri

0: en güzel şekilde yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah, göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz O güldürür ve ağlatır. Şüphesiz O öldürür ve diriltir. Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz O başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz O Şiran'ın Rabbidir. Şüphesiz O önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimseler.

0: O, Muttefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Hadi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Araf Suresi 54 ila 56. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan ve arşa kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celalü şöyle buyurur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 219. Ayet.
6: Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
4: Maide Suresi 90. Ayet.
7: Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyleri, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
4: En'am Suresi 145. Ayet.
8: De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Yasin Suresi 41-50. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin denildiğinde yüz çevirirler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, Allah'ın dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz derler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gelecek diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. ayet.
4: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. İsra Suresi 78-84. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur.

0: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Nisa suresi 101 ila 104. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Ey Muhammed! Cephede sen de onların, müminlerin arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında, bir rekat kıldıklarında arkanıza, düşman karşısına geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun, tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en doğru

0: bilgidir.
1: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Kiraz. Nahl Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir dağdan aşağı atlayarak canına kıyan kimse cehennem ateşinde ebedi olarak yüksekten aşağıya atlayıp duracaktır. Zehir içerek canına kıyan kimse elinde zehri olduğu halde cehennem ateşinde ebedi olarak zehir içip duracaktır. Bıçak, mızrak gibi bir demiri karnına saplayarak kendisini öldüren kimse de demiri elinde olduğu halde cehennemde o demiri karnına ebedi surette saplayıp duracaktır. Cabir bin Semure anlatıyor. Oklarla canına kıyan bir adamın cenazesi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme getirildi de Hazreti Peygamber onun cenaze namazını kılmadı.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Mümin, başına gelenler karşısında andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Ayetini prensip edinerek imtihanı başarıyla vermeye çalışır. O, Allah'ın her zaman sabredenlerle beraber olduğunu ve her zorluktan sonra kolaylıklar verdiğini çok iyi bilir. Ayrıca sabrına karşılık Yüce Allah'ın sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir müjdesini düşünerek teselli bulur. Peygamber Efendimiz'i örnek alarak her durumda ve her şeyden Allah'a sığınır. Rabbinin rahmetinden hiçbir zaman ümidini kesmez. En önemlisi o, ölümün bir son olmadığını bilir. Onun açısından ölüm, dünyadaki yolculuğunun sonu ve ebedi hayata açılan kapısıdır. Ahiret inancı olmayan biri içinse intihar ne yazık ki bir çözüm gibi görülebilmektedir. İnanan bir insan, intihar ederek yaşamakta olduğu problemlerden kurtulmaya çalıştığı takdirde ebedi hayatında azaba duçar olacağını bilmelidir. Ahiretteki azabın yanı sıra intihar eden kişi geride bıraktığı annesini, babasını, eşini, çocuklarını ve akrabalarını üzüntüye boğacak, kim bilir onları ne tür sıkıntılara sürükleyecektir. Çocukları varsa onların yetim ve öksüz olarak sevgiden yoksun yetişmesine neden olacaktır. Peygamberimizin haber verdiğine göre herhangi bir biçimde intihar edip kendini öldüren kişi kıyamet gününde kendine aynı şekilde ebediyen azap edecektir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Bir dağdan aşağı atlayarak canına kıyan kimse cehennem ateşinde ebedi olarak yüksekten aşağıya atlayıp duracaktır. Zehir içerek canına kıyan kimse elinde zehri olduğu halde cehennem ateşinde ebedi olarak zehir içip duracaktır. Bıçak, mızrak gibi bir demiri karnına saplayarak kendisini öldüren kimse de demiri elinde olduğu halde cehennemde o demiri karnına ebedi surette saplayıp duracaktır. Hazreti Peygamber'e namazını kılması için kendini oklarla öldüren bir adamın cenazesi getirilmişti. Fakat Hazreti Peygamber onun cenaze namazını kılmadı. Belki de Müslümanları şiddetle sakınılması gereken bu yoldan alıkoymak amacıyla o adamın cenaze namazını kılmamıştır. Fakat intihar eden bir başka kişinin cenaze namazını kılmalarını ashabına emretmiştir. Zira intihar eden kişi İslam'dan çıkmış olmaz ve ölen her Müslüman gibi onun da cenaze namazını kılmak geride kalanların yerine getirmesi gereken bir görevdir.
1: Peygamberimizi anlamak için Vav Radyo.

0: okuyan Enes Özsoy. Tevbe suresi 25 ila 29. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah Resulü ile müminler üzerinde kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Çakaroğlu. Mü'min Suresi 3 ila 17. Ayetler.

Önlüye

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hud Suresi 9 ila 16. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak, tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı, canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahirette azap ve cezanın nasıl olacağına dair şu ayetler yer alır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Duhan Suresi 43 ve 44. ayetler.
4: Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir.
1: Alak Suresi 15 ila 18. ayetler.
5: Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.
1: Saffat Suresi 62. ayet.
6: Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Büşra Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Araf Suresi 109 ila 126. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır. Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. Firavun ileri gelenlere, öyleyse siz ne düşünüyorsunuz dedi. Onlar şöyle dediler, Musa'yı ve kardeşini bir süre beklet. Haklarında bir işlem yapma. Ve şehirlere toplayıcılar yolla. Bütün usta sihirbazları toplayıp sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Galip gelenler biz olursak mutlaka bize bir mükafat vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet, üstelik siz ücretle de kalmayacaksınız. Mutlaka benim en yakınlarımdan olacaksınız, dedi. Sihirbazlar, ey Musa, ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım, dediler. Musa, siz atın, dedi. Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya elindeki değneğini at diye vahyettik. Bir de ne görsünler, o onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı. Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi. Sihirbazlarsa secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha, dedi. Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır.

0: Göreceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da ibret olsun diye sizin tümünüzü elbette asacağım. Dediler ki, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, yakılmış ağaçların kuru diliyle, yıkılmış minarelerin susturulmuş sesiyle, harap olmuş hanelerin acı feryadıyla, gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla senden niyazda bulunuyoruz. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Bir aciz senden nasıl yardım isterse biz de öyle senden yardım istiyoruz. Bir çaresiz sana nasıl sığınırsa biz de öyle sığınıyoruz. Bizlere imdad eyle Allah'ım. İmdad eyle Allah'ım. İmdad eyle Allah'ım. Ya Rab, insanlık için, alem-i İslam için senden yardım niyaz ediyoruz. Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster Allah'ım. İslam ümmeti olarak zulme engel olamadık, zalimleri durduramadık. Acziyetimizi ve mahcubiyetimizi sana arz ediyoruz. Ellerimizi açtık, senden af ve medet diliyoruz. Mazlumlara imdad eyle Allah'ım.

0: rüyalarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Bakara Suresi 275 ila 281. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah.

0: Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Şura Suresi 20 ila 24. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer. Araları

koruduğu şehit. En çok hadis rivayet eden Ebu Hüreyre radıyallahu anh, İslam tarihinin acı olaylarından Reci vakasını anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişilik bir kafileyi İslamiyet'i anlatmak ve haber toplamakla görevlendirdi. Başlarına da Medineli Asım İbni Sabit'i komutan tayin etti. Kafile, Usfan ile Mekke arasında bulunan Hedet'e varmıştı. Onları takip eden müşrikler, Hüzeyl kabilesinin bir kolu olan Lihyan oğullarına haber vermişlerdi. Lihyan oğulları 100 kadar okçuyla onların peşine düştü. Müslümanların konakladığı bir yerde Medine hurmasının çekirdeklerini buldular. Bu Medine hurması diyerek onları yakın takibe aldılar. Asım ve arkadaşları onları görünce kendilerini savunabilecekleri yüksekçe bir yere sığındılar. Ama düşman da onların çevresini sardı ve aşağı inin, elinizdeki silahları bırakıp teslim olun. Söz veriyoruz, hiçbirinizi öldürmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine birliğin kumandanı Asım İbni Sabit, arkadaşlar, ben bir kafirin sözüne güvenerek aşağı inmem dedi. Sonra da Allah'ım durumumuzu peygamberine bildir diye dua etti. Bunun üzerine düşmanlar Asım ile birlikte 7 kişiyi oka tutup şehit ettiler. Ama Tübeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desine ve bir kişi daha kafirlerin sözüne güvendiler. Aşağı inip teslim oldular. Müşrikler bu 3 kişiyi ele geçirince yay tellerini çıkarıp onları kıskıvrak bağlamaya kalktılar. Bunu gören 3. Müslüman, bu bize yapılan ilk kalleşliktir. Vallahi size asla teslim olmayacağım. Şu şehitler bana güzel bir örnektir diye direndi. Onu sürükleyerek götürmek istediler. Şiddetle karşı koyunca şehit ettiler. Tübeyb İbni Adi ve Zeyd İbni Desine'yi alıp götürdüler ve onları Mekke'de sattılar. Hubeyb'i Bedir gazvesinde öldürdüğü Haris İbni Amir'in oğulları satın aldı. Hubeyb kendisini öldürmeye karar verdikleri güne kadar onların elinde esir olarak kaldı. Öldürüleceğini öğrenince mahrem yerlerini temizlemeyi arzu etti. Bedir'de öldürdüğü Haris'in kızından bir ustura istedi. O da verdi. Bir ara kadının gafletinden yararlanan küçük oğlu Hubeyb'in yanına sokuldu. Çocuğun elinde ustura bulunan Hubeyb'in dizine oturduğunu gören kadın son derece telaşlandı. Onun telaşının sebebini anlayan Hubeyb, "Çocuğu öldüreceğim diye mi korkuyorsun? Ben böyle bir şey yapmam." dedi. Daha sonraları bu olayı anlatırken kadın şunları söyledi: "Vallahi ben hayatımda Hubeyb'den daha iyi bir esir görmedim. Zincire bağlı olduğu günlerden birinde onun üzüm yediğini gördüm. Halbuki o günlerde Mekke'de hiçbir meyve yoktu. Belli ki bu Allah'ın ona lütfettiği bir rızıktı. Haris'in oğulları onu öldürmek için harem bölgesinin dışına götürdüler. O zaman Hubeyb, bana izin verin de 2 rekat namaz kılayım dedi. Hubeyb 2 rekat namaz kıldıktan sonra, ölümden korktuğumu düşünmeyeceğinizi bilseydim, vallahi namazımı daha uzun kılardım dedi. Ardından da Allah'ım,

Bunların her birini tek tek mahvet. Birer birer canlarını al. Hiçbirini sağ bırakma diye dua etti. Daha sonra şu anlamdaki beyitleri okudu. Müslüman olarak öldükten sonra nasıl öldüğümü hiç dert etmem. Bunların hepsi elbette Allah uğrunda. Eğer o dilerse pek kolaydır. Parçalanmış vücudumla rahmete ermem. Böylece Hubeyb, idam edilecek her Müslümanın iki rekat namaz kılması adetini başlatmış oldu. O 10 kişilik kafilenin düşman tarafından kuşatıldıkları gün olup bitenleri Resul-i Ekrem Efendimiz ashabına anında bildirmişti. Mekkelilerin önde gelen bazı adamları Asım İbni Sabit'in şehit edildiğini duyunca onun gerçekten ölüp ölmediğini anlamak istediler. Onu tanımaya yarayacak bir organını getirmek üzere adamlar yolladılar. Çünkü Asım, Bedir Savaşı'nda onların ileri gelenlerinden birini öldürmüştü. Allah Teala ise Asım'ı korumak için bir arı sürüsü gönderdi. Bu arılar bulut gibi gelip Asım'ın cesedini kapladı. Mekkeliler onun naaşından hiçbir şey koparamadılar.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'a bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır dediler. Ey Muhammed! De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya, zalimler inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed! Senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
0: Ey Muhammed!

0: Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Yusuf Suresi 11 ila 20. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına şöyle dediler: Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik.

0: Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır." Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucuk kovasını kuyuya salınca, "Müjde, müjde, işte bir oğlan," dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de fitne kavramı şöyle yer almaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 217. Ayet.
2: Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskıysa adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır.
4: Nisa Suresi 91. Ayet.
6: Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Rabbi, zorlandığımız yerde, takatımız kesildiği yerde, el aman ya Rab, el aman ya Rab, sana sığınmışız diyoruz. Bizi başkasına muhtaç etme ya Rabbi. Günahlarımızı affet, mağfiret et, hidayet kapılarını aç, rahmet kapılarını aç. Daraldığımız yerlerde bizlere nusret kapılarını, yardım kapılarını aç ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda kardeşlerimizden hasta olanlar vardır. Sen bütün hastalıkları kaldırabilensin ya Rabbi. Şafi isminle tecelli et. Bütün şifa bekleyen kardeşlerimize şifa nasip et ya Rabbi. Dertli kardeşlerimize derman nasip et. Ya Rabbi, sıkıntıda olanlara bir çıkış kapısı nasip et. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi ihlasla yapılan, takva ile yapılan ibadetlerden eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Ankebut Suresi 23 ila 30. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte bunların rahmetimden ümitleri olamaz ve bunlar için acı bir azap vardır. Kavminin İbrahim hakkındaki cevabı, onu öldürün ya da yakın demekten ibaret oldu. Ama Allah onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle demişti. Sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, artık ben Rabbime göç edeceğim. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir dedi. Ona İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Lut'a gelince o, kavmine demişti ki, siz kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz hala erkeklere yaklaşacak, meşru yolu kapatacak, toplantılarınızda ahlak dışı işler yapacak mısınız? Kavminin tek cevabı şu oldu. Haydi, doğru söyleyenlerden isen başımıza Allah'ın azabını getir de görelim. Lut, şu ahlakı bozan topluluğa karşı bana yardım et Rabbim diye dua etti. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İnfitar Suresi 6 ila 19. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası, Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans, hakikatin sesi Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kamer Suresi 32 ila 40. ayetler.

انكر كذبت قوم لوط بالنذر

الخطو. نجيناهم بسحر نعمة من

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Kehf suresi 17. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görüyorsun ya, güneş doğduğunda mağaranın sağ tarafına meyleder. Battığındaysa sol tarafa değer geçer. Onlar mağaranın geniş bir yerindedirler. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Onlar mağaranın geniş bir yerinde dururlardı. Fakat rüzgar üzerlerine esse bile güneşin ışınları üzerlerine düşmezdi. Bir yoruma göre güneş ışınları onların nurlarına izafetle eksik ve küçük kalırdı.

Kuşkusuz güneşin ışığı, insanların kendisiyle aydınlandıkları ziyadır. Onların marifetlerinin ışığı ise, kendisiyle hakkı buldukları bir nurdur. Güneşin ışığı, surette ortaya çıkarken, öteki nur, sırlarda parıldar. Güneşin ışığıyla yaratılmışlar idrak edilirken, onların ışığıyla Allah'ı bilirler. Bu, Allah'ın mucizelerindendir. Ayet-i kerimede bu işte adete aykırı bir durum olduğunun delili vardır. O da velilerin kerametleri arasında yer alır. Muhtemeldir ki güneş ışınları onlara ulaştığında onlara vurmadan geri dönüyorken, ehli irfanın söylediğinin aksine onların dışındaki varlıklara ulaşıyordu. Bu sayede adeti bozan bir fiil ortaya çıkmıştı. Öyleyse güneş ışığının onların üzerindeki nurda silindiğini söylemek uzak görülemez. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Allah bir grubu delil ve burhanlarla hidayete ulaştırırken, bir gruba yakîn keşfiyle hidayet eder. Birinci grubun bilgileri istidlalin, delilden bilgiye varmanın hükmüyken, ötekilerin bilgileri vuslatın hakikatidir. Birinci grup burhanla, ötekilerse beyanla durur. Sanki onlar gözle görüyor gibidir. Kimi de şaşırtırsa, yani mahrumiyet işaretiyle kimi işaretlerse, onun hakkında artık ne bilgi, ne marifet, ne imandan söz edilebilir. Kehf suresi 18. ayet. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın. Ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Onlar kendilerinden alınmış ve kendilerinden habersiz kalmış. Hakkın varlığından onlara gösterilenlerde fani olmuşlardır. Onlar görünüşte insanların gözlerinde kendilerindeymiş gibiydiler. Gerçekte onları ayakta tutan başkasıydı. Hak. Onlar kendilerine gösterilmiş hakikatlerde fani olmuş kimselerdi. Sonra şöyle demiştir: biz onları sağa sola çeviriyorduk. Bu, Allah'ın kendilerini en güzel şekilde himaye ettiğini haber veren ifadedir. Bu himaye, annelerin şefkati gibi değil, ondan daha yetkin bir himayedir. Veya babaların merhameti gibi değil, ondan daha güçlü bir himayedir. Muvaffakiyet Allah'a bağlıdır. Bir yoruma göre tevhid ehlinin niteliği, Allah'ın Ashab-ı Kehf'in özelliği hakkında söylemiş olduğu şu cümlede yer alır: uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Onlar zahirde fark delilleriyle hareket ederler. Fakat onlar kendilerine sırlarında gösterilmiş hususlarla cem gözüyle hareket ederler. Halleri kendileri mükellef değilken üzerlerinde akar durur. Hatta onlar kendilerine gelenlerden habersiz sabit olarak kalırlar. Onlarda bulunan tasarrufları meydana getiren kendilerinden başkasıdır. Konuşmalarında da durum böyledir. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Allah Ashab-ı Kehf'i zikrettiği gibi köpeklerini de zikretti. Birini severken dürüst olan, sevdiğine ait olan ve ona nispet edilen şeyleri de sever. Bir yoruma göre bir köpek Allah'ın sevdikleriyle birkaç adım yürüdüğü için kıyamet gününe kadar çocuklar, hatta bizzat Cenab-ı Hak yüce sözüyle şöyle diyecek: onların köpekleri ellerini açmıştır. Hal böyleyken gençliğinden yaşlılığına kadar Allah'ın velileriyle arkadaş olan bir Müslümanın kıyamet günü hüsrana düşürülmesi mümkün olabilir mi? Allah böyle bir iş yapmaz. Tefsirlerde şöyle denilir: onlar kendilerini takip eden çobana yanındaki köpek için şöyle demişlerdir: bu köpeği bizden uzaklaştır. Çobansa
Bunu yapamam çünkü ondan sorumlu kişi

0: benim demişti. Başka bir rivayette Allah Teala köpeği konuşturmuş, köpek onlara şöyle demişti: "Niçin beni dövüyorsunuz?" Onlar da "Bizden uzaklaşman için" deyince köpek şöyle demiş: "Beni sizden uzaklaştıramazsınız. Çünkü beni yönlendiren Allah'tır." Köpek elini velilerin eşiğine yaydığı için kıyamet gününe kadar şöyle denilecek: "Köpek kollarını yaymıştı." Acaba bir Müslüman 50 sene ellerini yaymışken Allah o elleri hüsranla geriye döndürür mü? Böyle bir iş olmaz. Köpek onlara eşlik ederken salyasının necaseti ona bir zarar vermediği gibi kıymetinin azlığı da ona zarar vermemiştir. Bir yorumda şöyle denilir: Allah Ashab-ı Kehf'in niteliği hakkında şöyle demiştir: "Onlar 3 kişi, dördüncüleri köpekleri veya 5 kişi, altıncıları köpekleri" diyeceklerdir. Bu ümmetin niteliği hakkındaysa Allah şöyle buyurur: "3 kişi yoktur ki dördüncüsü Allah olmasın. 5 kişi yoktur ki altıncısı Allah olmasın. Bu ikisi arasında ne büyük fark var. Her kişiye kendi haline ve mertebesine layık şekilde davranılır. Allah'ın velileri hakkında Allah şöyle demiştir: "Onları sağa ve sola çeviririz." Köpek içinse şöyle demiştir: "Köpekleri ise mağaranın girişinde iki kolunu uzatmıştı. Allah onları tekrar edince köpeklerini de tekrar etti." Bu hikayede şöyle rivayet edilir: köpek onlardan ayrılmayınca şöyle dediler: "Bu köpek bizden ayrılmıyor. Onu taşıyalım ki ayak izlerinden bizim yerimizi tespit etmesinler." Bunun üzerine onu yanlarında taşımışlardır. Böylece işin başında köpek onlara musibetken, işin sonunda onlar onun bineği haline geldiler. Allah dostlarının izlerini takip edenlerin durumu da böyledir. Bir hikayede şöyle anlatılır: Allah onların karşısında köpeği konuşturmuş. Onun konuşmasıyla da kalpleri köpeğin konuşmasını duymakla inanç bakımından daha güçlenmiştir. Köpek şöyle demiş: "Beni niçin dövüyorsunuz?" Onlar "Bizden ayrılman için" deyince köpek şöyle demiş: "Siz gelecekte başınıza gelecek bir beladan korkuyorsunuz. Halbuki siz şimdi benim belamsınız. Sizin korktuğunuz bela size düşmanlarınızdan gelecek. Benim belamsa sizden gelmektedir. Halbuki siz Allah'ın velilerisiniz." Köpek yerine yerleşince bulunduğu sınırı hiç aşmadı. Ellerini kapının girişine koydu. Velilerle beraber kalabildi. İşte hizmet adabı da vuslatın baki olmasını gerektirir. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Burada hitap Hazreti Peygamber'edir. Kast edilense başkalarıdır. Bir yorumda şöyle denilir: sen bir beşer olman itibarıyla onları tanısaydın kaçardın. Hakkın onların yönetimlerini üstlenmesini müşahede etmen cihetiyle onları görseydin, olduğun halde kalırdın. Bir yoruma göre onlara erişseydin ve onları görseydin, üstün mertebenden onların menziline döndürülmen korkusuyla kaçardın. Zengin, yoksulun mertebesine döndürülürse ondan kaçar. Nefsi bundan memnun olmaz. Onlardan korku dolardın, yani senin kıymetli halin senden çekip alınır, senin haline göre daha aşağıda onların haline yerleştirilirsin diye korkardın. Bir yoruma göre onlardan kaçardın, bizden başkasını görmek istemezsin demektir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki

0: müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü ahirete imanın ne olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 1 ila 4. ayetler.
4: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
3: Lokman Suresi 1 ila 4. ayetler.
5: Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.
3: Bakara Suresi 62. ayet.
6: Şüphesiz inananlar Müslümanlarla, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiilerden her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyle ise iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Hud Suresi 36 ile 43. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden yani hayvanlardan birer çiftle, daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, haydi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma, diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır, derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Âl-i İmran Suresi 195 ila 200. Ayetler.

0: Bu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rableri onlara şu karşılığı verdi: ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolunda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Onların bu refahı az bir yararlanmadır. Sonra onların barınağı cehennemdir. Ne kötü bir yataktır orası. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı duyarak inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler, sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Davud'un Hayatı 1. Bölüm. Vadi, Talut'un Ordusu, Şalut'un Meydan Okuması. Tarihin bazı anları vardır. Bir vadinin iki yakası, iki ordunun bekleyişi. Ve kalabalığın içinde adı henüz bilinmeyen bir genç. Bugün Peygamberlerimizin izinden serisinde Hazreti Davud'un hayatına, onu sahneye çıkaran o büyük sınavla başlıyoruz. Talut'un ordusu ve Jalut'un meydan okuması. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğulları çeşitli kırılmalar yaşar. Bir dönem yönetim Yuşa peygamberdedir. Ardından bir komutan ve önder ihtiyacı belirir. Rivayet ve anlatımlarda Samuel peygambere başvurulur. Talut'un kral ve komutan olarak tayini bu sürecin dönüm noktasıdır. Karşı cephede ise Jalut. Güçlü bir komutan. Meydan okuması günlerce sürer. İki ordu, iki yamaç. Bekleyiş uzar, gerilim büyür. Derken mübareze zamanı gelir. Ve tam o sırada kalabalığın içinden biri çıkar. Davud. Henüz herkesin tanıdığı bir isim değildir. Fakat sahneye adım atar, meydan okuyan gücün karşısına iman ve sükunetle yürür. Elinde bir sapan vardır. Üç taş. Ve anlatımın merkezinde şu vurgu yer alır. Sonucu belirleyen silahın büyüklüğü değil, Allah'ın izni ve takdiridir.

Rivayetlerde taşın miğferi delip Calut'u yere serdiği aktarılır. Zaferle birlikte Davud'un yıldızı parlar. Metinde Allah'ın Davud'a hem hükümranlık, krallık hem hikmet verdiği, ona dilediğine öğrettiği vurgulanır. Bu, Hazreti Davud'un peygamberlik ve yönetim sorumluluğunu birlikte taşıdığı dönemin kapısını aralar. Davudi ses, zebur, zikir, adalet. Hazreti Davud denince halk dilinde bile yaşayan bir ifade vardır. Davudi ses. Metinde onun sesinin güzelliği, zikrinin, duasının tabiatta yankı bulduğu, dağların ve kuşların bu zikre adeta eşlik ettiği anlatılır. Davud'a zebur verildi. Bu bölümde iki temel çizgi var. Birincisi, Hazreti Davud'un kulluğu. İkincisi, Hazreti Davud'un adaleti. Metinde öne çıkan mucizelerden biri şudur. Demirin onun elinde yumuşatılması. Üstelik ateşe sokmadan, zahmetli işlemler olmaksızın. Bu nimet bir lüks değil, sorumlulukla birleşen bir imkan olarak anlatılır. Davud'un zırh yaptığı, el emeğiyle geçindiği vurgulanır. Belgesel dilinde altını çizmemiz gereken yer şu. Peygamberler tebliğ ederken aynı zamanda çalışırlar. Alın teriyle hayatı örerler. Metin bu dengeyi özellikle işaret ediyor. Gelelim adalet sahnesine. Kur'an'da Hazreti Davud'la ilgili bazı hüküm örnekleri zikredilir. Metinde bir davada 99 koyun, 1 koyun anlatımıyla gelen iki kişinin huzura çıkışı ve ortaklık hukukunda haksızlığa işaret eden mesaj aktarılır. Bu kıssalar yalnızca hikaye değildir. Yönetimin, gücün ve hükmün kalpte nasıl taşınması gerektiğine dair derslerdir. Varis, Süleyman'a açılan kapı. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssa, Hazreti Davud'un ardından Hazreti Süleyman'a geçerken bir cümleye yaslanır. Süleyman, Davud'a varis olur. Bu varislik, yalnızca tahtın değil, hikmetin ve sorumluluğun da devridir. Hazreti Süleyman anlatısında öne çıkan imtiyazlar, rüzgar, cinler ve kuşlar üzerinde Allah'ın izniyle verilen tasarruf, kuş dili bilgisi ve büyük bir ordu düzenidir. Kur'an anlatısı bunun bir güç gösterisi değil, şükür ve tevazu alanı olduğunu özellikle vurgular. Karınca Vadisi. Bir karıncanın diğerlerine seslenişi ve Hazreti Süleyman'ın buna tebessümü. Bu sahne salt olağanüstülük olarak değil, nimetin karşısında kibirlenmemek, şükre yönelmek olarak okunur. Derken Hüthüt, bir haberle gelir. Sebe halkı ve onların melikesi. Süleyman haberi sorgular, doğrulama ihtiyacını vurgular. Ardından bir mektup yazdırır. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan ve muhatabını teslimiyete çağıran veciz bir mesaj. Mektup, Sebe melikesi Belkıs'a ulaşır. Kur'an kıssasında Belkıs'ın istişare eden, danışan, temkinli bir lider profili çizdiği görülür. Tek başıma karar vermeyeyim yaklaşımı, liderlik ahlakı açısından güçlü bir vurgu olarak öne çıkar. Hazreti Davud'un hikayesi, bir vadideki sapan taşından adaletin terazisine. Oradan da varisi Hazreti Süleyman'ın hikmetine uzanan bir zincirdir. Bu zincirin her halkasında aynı soru vardır. Güç kimin elinde, hangi niyetle, hangi ahlakla taşınır? Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Nisa Suresi 103 ila 107. ayetler.

بالحق لتحكم بين الناس لتحكم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Alak Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bin

0: bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü? Bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı, peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yolda ise, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa, düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Kehf Suresi 88 ila 101. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım dedi. Bana yeterince demir madeni getirin dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. O gün biz onları bırakırız. Dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. O gün cehennemi

0: gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaferin Allah'tan olduğu şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmrân Suresi 125 ve 126.
3: Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.
1: Âl-i İmrân Suresi 165.
4: Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde, bu nereden başımıza geldi dediniz, öyle mi? De ki, o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Âl-i İmrân Suresi 160.
5: Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Yasin Suresi 33 ila 50. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkarttık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çiftler çiftler yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde inkarcılar müminlere derler ki dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler. Şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Câsiye Suresi 12-21. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki, Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uyu. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını sanıyorlar. Ne kötü hüküm veriyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Maide Suresi 20 ila 26. Ayetler.

جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini

0: Hatırlayın, hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştır ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz. Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin. Dediler ki, ey Musa, onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim, ben ancak kendime ve kardeşlerime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır, dedi. Allah şöyle dedi, o halde orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri. Hazreti Osman. 1. Bölüm. Şafak Vakti ve Hidayet.
3: Takvimler Fil vakasının üzerinden 6 yıl sonrasını gösteriyordu. Mekke'nin kavurucu sıcağından bir nebze uzaklaşmak isteyen eşraf, Taif'in serin yaylalarına sığınıyordu. İşte bu huzurlu iklimde Kureyş'in en asil kollarından olan Ümeyye oğulları hanesinde bir sevinç çığlığı yükseldi. Doğan çocuk hayası ve cömertliğiyle melekleri bile imrendirecek olan Osman bin Affan'dı.
4: Bak Affan, kucağına bak. Ay yüzlü bir evladımız oldu.
5: Şükürler olsun. Gözleri ne kadar da parlak. Erva, bu çocuk soyumuzun şerefini, ticaret kervanlarımızın bereketini taşıyacak. Adı Osman olsun. Osman bin Affan bin Ebin As.
6: Müsaade var mıdır Erva? Torunumu, o beklenen fidanı görmeye geldim.
5: Hoş geldin, safalar getirdin. Buyur içeri, ey Abdullah'ın ikizi, aziz anneannemiz Ümmü Hatimel Beyda.
6: Hoş bulduk Affan. Verin onu kucağıma. Ah Abdullah'ım, kardeşim. Sanki senin kokun var bu çocukta. Bak Affan, bu çocukta sadece dünya malımın bereketi değil, büyük bir vakar gizli. Müsaade et de ona asaletinin nişanesi olan o sözleri fısıldayım. Doğruluk ve iyiliktir onun hakkında kanaatim. İyilik emreder ve iyilik yapar her anı. Beyaz ve sabırlı gençlerdendir o. Irzları ve namusları koruyan fidanın.
4: Ağzına sağlık anne. Osman olsun adı. Dürüstlüğün ve şerefin simgesi.
3: Osman, çocukluğunu Mekke ve Taif arasında zenginlik ve bolluk içinde geçirdi. Ancak bu zenginlik onu hiçbir zaman şımartmadı. Babası Affan, Kureyş'in en büyük tüccarlarından biriydi ve oğlunu da bu zanaatın incelikleriyle yetiştiriyordu. Osman, akranları boş işlerle uğraşırken, babasının yanında kervan hesapları

0: kararlarını tutuyor, dürüstlüğüyle dikkat çekiyordu. Daha o yaşlarda Ebu Amr künyesiyle anılmaya başlamıştı.
1: Osman, oğlum bak bu kervan Şam'a gidecek. Malları seçerken en iyisini, en kalitelisini ayırdığından emin olmalısın. İtibarımız sattığımız malın dürüstlüğündendir.
2: Merak etme baba, kimseyi aldatmayacağız. Kumaşların dokusunu tek tek inceledim. Buğdayın en temizini ayırdım. Bizim kazancımız insanların bize olan güvenindedir.
1: Aferin oğlum. Mekke'de herkes senden bahsediyor.
0: Osman, babası Affan'ın yanında bir beyefendi gibi yetişti. Genç yaşında ticaretin inceliklerini öğrendi. Babası vefat ettiğinde kendisine kalan büyük mirası dürüstlükle büyüttü. O, Mekke sokaklarında yürürken temizliği, şıklığı ve hepsinden önemlisi hayasıyla tanınırdı.
1: Osman, oğlum, artık kervanların yükü senin omuzlarında. Unutma, Mekke'nin en büyük sermayesi altın değil, emin olmaktır.
2: Merak etme baba, itibarımızı kimsenin bir dirhemini bile haksız yere almayarak koruyacağım. Bizim terazimiz hakikatle tartılacaktır.
0: Osman, Kabe'nin etrafını saran o cansız putlara hiçbir zaman ısınamamıştı. İçinde tarif edilemez bir hakikat arayışı vardı. Bu arayışta ona rehberlik edecek kişi, ticaret dostu Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe olacaktı.
3: Selam olsun sana ey Ebu Amr. Kervanın hazırlıkları bitti mi?
2: Sana da selam olsun ey Ebu Bekir. Bitti ama zihnimdeki sorular bitmiyor bir türlü. Bak şu insanlara. Kendi elleriyle yonttukları taşlara secde ediyorlar. Bu nasıl bir karanlıktır?
3: Haklısın Osman. Ben de aynı dertteydim. Ta ki Abdullah'ın oğlu Muhammed bana o büyük gerçeği haber verene kadar.
2: Muhammed el-Emin mi? Onun hakkında yepyeni şeyler duyuyorum Ebu Bekir. Nedir bu işin aslı?
3: Gel benimle Osman. Gel de senin gibi selim bir kalbin aradığı o nuru kaynağından dinle. Muhammed öyle bir hakikatten bahsediyor ki, o geldiğinde bu putların hiçbir hükmü kalmayacak.
0: Ebu Bekir dostunun elinden tutarak onu Risalet Güneşi'nin yanına götürdü.
3: Ya Resulallah, sana Kureyş'in en hayalı gencini Osman'a getirdim. Kalbi hakikate susamıştır.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ı büyük bir şefkat ve nezaketle karşıladı. Ona oturmasını işaret etti. Peygamber Efendimiz Osman'ın yüzündeki o samimi arayışı gördü ve ona İslam'ın özünü anlatmaya başladı. Allah Resulü ona Allah'ın bir olduğunu, ondan başka ilah olmadığını ve kendisinin onun elçisi olduğunu bildirdi. Ona cennetin müjdelerinden bahsetti ve Kur'an-ı Kerim'den şu ayetleri okuyarak kalbini ferahlattı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçektir. Zariyat 22-23.
2: Allah'ım, bu sözler bir insana ait olamaz. Kalbimdeki perdeler birer birer kalkıyor. Ruhumun nurla dolduğunu hissediyorum. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun kulu ve elçisisin.
3: Mübarek olsun ey Osman. İslam'ın ilk saflarındaki kutlu kişilerden biri oldun.
0: Hazreti Osman Müslüman olduğunda henüz 30'lu yaşların başındaydı ve İslam'a giren ilk 10 kişiden biri olmuştu. Ancak bu hidayet yolculuğunun bir bedeli olacaktı. Mekke'nin ileri gelenleri, özellikle de öz amcası Hakem bin Ebil As, bu nazik ve zengin gencin imanından dönmesi için pusuda bekliyor. Ona dünyayı dar etmek için adeta can atıyordu. Lakin Osman, hayasıyla kuşandığı iman zırhını asla çıkarmayacaktı. Hazreti Osman'ın Müslüman oluşu, Kureyş içinde büyük bir yankı uyandırmıştı.

0: Duydun mu? Osman da onların arasına katılmış.
1: Osman mı? Ümeyye oğullarının Osman'ı mı?
0: Evet.
1: Bu haber uzun süre konuşulur.
2: Ümeyye oğullarının, bu seçkin gencinin atalarının dinini terk etmesi amcası Hakem Ebil Ağası çileden çıkarmıştı.
3: Osman, bana bak. Sen ki bu soyun göz bebeğisin. Bu ne haldir? Seni bu direğe kendi ellerimle bağladım ki aklın başına gelsin.
4: Amca, bu ipler bedenimi tutabilir ama ruhumu hakikatten ayıramaz. Boşuna hiddetleniyorsun.
3: Sus! Atalarının dininden vazgeçip yeni bir dine mi giriyorsun? Mekke'nin en asil tüccarı Muhammed'in peşine takılıp itibarını tüketecek. Vallahi girdiğin o dini terk etmedikçe senin bu bağlarını asla çözmeyeceğim. Seni burada güneşin altında aç ve susuz bırakacağım Osman. Pişman olana dek tek bir düğümün bile gevşemeyecek.
4: Allah'a yemin olsun ki ben de o dini asla terk etmeyeceğim. Ve ondan asla ayrılmayacağım. İstediğin kadar bağlı tut amca. Kalbindeki imanı zincirleyemezsin. Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir.
3: Bu ne sarsılmaz bir inat böyle. Senin gibi yumuşak başlı, utangaç bir gencin bu kadar dirayetli olacağını düşünmemiştim. Cevabın hala aynı mı?
4: Ebediyen aynı kalacak amca. Canım çıksa da imanım bu direğe senden daha sağlam bağlıdır.
2: Hazreti Osman, amcasının uyguladığı bu ağır baskıya ve günlerce süren esarete eşsiz bir metanetle karşı koydu. Onun dinindeki bu salabeti, yani sarsılmaz duruşunu gören Hakem bin Ebu'l-As, sonunda yeğenini vazgeçiremeyeceğini anlayarak bağlarını çözmek zorunda kaldı.
5: Git Osman, git! Senin bu inadını kıracak bir güç yoktur Mekke'de. Ama şunu bil ki, bu seçiminle Çın kabileyi karşına aldın.
2: Osman, amcası Hakem'in zincirlerinden kurtulmuştu. Ama Mekke'nin asıl imtihanı henüz başlıyordu. O, hidayetini gizli bir hazine gibi saklamak yerine, şehrin en kudretli isimlerinin karşısına çıkıp hakikati haykırmayı seçti. İlk durağı, Kureyş'in ve kendi soyunun en büyüğü Ebu Süfyan bin Harp'ti.
6: Bak hele, karşıdan gelen Osman değil mi? Ebu Amr, yüzündeki o sarsılmaz ifade de neyin nesi?
7: Hoş geldin Osman. Duyduk ki amcan Hakem'le aranda bir tatsızlık çıkmış. Nedir bu işin aslı?
4: Selam olsun ey Mekke'nin liderleri. Gizli kalacak bir şey yoktur. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'e inandım ve onun getirdiği hakikate tabi oldum. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir.
6: Sana ve yaptığın işe yazıklar olsun Osman. Sen ki Ümeyye oğullarının en asil, en zengin gencisin. Atalarının mirasını bir kenara itip o yetimin peşine mi takıldın? İtibarımızı yerle bir ettin.
7: Sus Ebu Uhayha. Osman, bak bana evlat. Sen bizim göz bebeğimizsin. Bu şehirde her kapı sana açılırken, kervanların Şam'dan Yemen'e bereket taşırken, ne diye kendi soyuna, kendi kanına ihanet edersin?
4: Bu bir ihanet değil ey Ebu Süfyan. Bu asıl mirasa, İbrahim'in dinine dönüştür. Kalbimdeki bu nuru hiçbir dünya malına değişmem.
7: Yeter ey Osman. Kendini ve bizi küçük düşürme. Eğer bu sevdadan vazgeçmezsen, sadece amcanın zincirlerini değil, bütün Kureyş'in öfkesini karşında bulursun. Bu şehirde selam verecek bir dost, kervanına ortak olacak bir tüccar bulamazsın. Seni kendi yalnızlığınla baş başa bırakırız. Aklını başına devşir ve bizi daha fazla utandırma.
4: Varsın bütün dünya karşında olsun. Allah bana yeter.
2: Mekke'nin devleri onu azarlıyor. Toplumdan dışlamakla tehdit ediyordu. Fakat o, haya zırhıyla kuşandığı bu yoldan asla dönmeyecekti. O, ne amcası Hakem'in zincirlerinden, ne Ebu Süfyan'ın öfkesinden, ne de Ebu Uhayha'nın bedduasından korkuyordu. O sadece Rabbine kul olmanın derdindeydi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. Ayetler.

وإن

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilminden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Beled Suresi 1 ila 20. Ayetler.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık.

0: yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de barış ve savaş kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetler.
3: Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Fecr Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun.

0: 10 geceye andolsun, çifte ve teke andolsun, geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e ve vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti," der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı," der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: إلهي يا رب، إلهي يا رب ادعوني استجب لكم buyurdun Mevlamız. Bize cesaret verdin. Bütün hatalarımızı, kusurlarımızı dikkate aldığımız zaman hangi yüzle Rabbimden isteyeceğim mahcubiyetini yaşarken bize cesaret veren yine senin bize öğrettiklerin. Ud'uni estecib lekum. İza se'eleke ibadi anni fe inni karib. Kulum benim hakkımda sana sorduğunda ona söyle ki ben yakınım. Şah damarından daha yakın olduğunu Efendimizin de ve senin kitabının da bize haber verdiği Mevlamız. Şimdi gönlümüzü açtık, ellerimizi de açtık. Senden evvela iman ve hidayet diliyoruz. İman ve hidayet üzere bir hayatı yaşamayı cümlemize nasip eyle ya.
1: Amin.
0: İmanımızı, hidayeti, bizi en doğruya götürecek yolu, yolumuzu İslam olarak seçtik. Bu yolda son nefesimizi verinceye kadar daim ve kaim eyle ya.
1: Amin.
0: İlahi, hasbel beşeriyye nefsimiz var. Bizimle uğraşan şeytan düşmanımız var. Zaman zaman oyununa gelebiliyoruz, yanlışlar yapabiliyoruz. Ama inanıyoruz ki eğer biz beş vakit namazı huşu ile kılar ve bunu muhafaza edersek şeytanın oyununu da bozacağız. Senin yolunda ve

0: Mesafe almaya ve bizi sana yaklaştıracak şekilde manevi kazanımlar, mertebeler elde etmeye devam edeceğiz. Rızana ulaştırıncaya kadar. Rabbim, dünyada yaşarken imtihanımız gereği bazen hayırlarla imtihan ediyorsun, bazen şerlerle imtihan ediyorsun. Hayırlarla imtihan ettiğinde şükür bekliyorsun. Şerlerle imtihan ettiğinde sabır ve teslimiyet bekliyorsun. Ya Rab, bize sabredici kullarından olmayı nasip eyle.
1: Amin.
0: Nimetler karşısında şükredici kullarından olmayı nasip eyle.
1: Amin.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Hicr Suresi 85 ila 99. Ayetler.

الحظ. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed, şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamdle tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 52 ila 60. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya,

0: İşte onlar ona da inanırlar. Kur'an kendilerine okunduğu zaman ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz ondan önce de Müslümandık derler. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Boş sözü işittikleri vakit ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size. Selam olsun size, bizden size zarar gelmez. Biz cahilleri istemeyiz derler. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bilir. Onlar sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı saygın ve güvenlikli bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları. O yurtlara biz varis olduk. Biz. Rabbin ülkelerin merkezi yerlerine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz. Dünyalık olarak size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Allah'ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ahmet Şentürk'le

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar, Fahri Alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin okumalarına devam ediyoruz. Birkaç programdır Müslümanlar arası hukuk üzerinde duruyoruz. Önce ayet-i kerimeleri okuduk, sonra hadis-i şeriflere kulak veriyoruz. Bir önceki dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların birbiriyle kardeş olduğunu ifade eden ve sonrasında da onu yardımsız bırakmayacağını, onun ihtiyacını gidereceğini, bir sıkıntısı varsa onu gidereceğini ifade eden hadis-i şeriflerini okumuştuk. Yine bugünkü dersimizde inşallah aynı bölümü, babı tamamlamaya, kalan hadis-i şerifleri okumaya çalışacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Geçen hafta bu hadis-i şerifi okumuştuk. Bu hafta biraz üzerinde durmak istiyorum. Tekrarında fayda görüyorum. Müslümanların birbiriyle olan hukuku ne olmalı, nasıl olmalı? Hadis-i şerifte beyan edilecek. Efendimiz buyuruyor ki, birbirinize haset etmeyin.

Alışverişte pazarlığı kızıştırmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Evet, hadis-i şerifte beyan edilen bazı hususlar var. Devamında inşallah okuyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifin ilk kısmında hasedi yasakladığını görüyoruz. Haset etmeyin diyor Efendimiz. Tabii haset kalp hastalıklarının, afetlerinin başında yer alıyor. Bir kimsenin kalbine haset düştü mü, Allah muhafaza, Rabbim muhafaza eylesin, acilen tedavi edilmesi gereken kalp hastalıkları arasında yer alır. Tabii hasedin kaynağı nedir? Öncelikle Allah Celle Celaluhu'nun taksimatını razı olmamaktır. Dolayısıyla bir kimsenin kalbinde, gönlünde Allah'a iman tam yerleşirse, işte o kimse hasetkar olamaz, hasetçi olamaz. Başkasının elindekine tamah etmez. Başkasının elindekinin kaybolması için temennide bulunmaz. Olduğu hali kabul eder ve Allah Celle Celaluhu'nun bu taksimatının en güzel taksimat olduğunu beyan eder ve hayatını da bu ahlak üzere yaşar. Efendimiz la tahasedu buyurdu. Birbirinize haset etmeyin. Onun için haset yasaklanmış ve bunun tedavisinin de Allah'a tam bir rıza ile teslimiyet olduğu ifade edilmiş. Hasetle birlikte kullanılan bir kelime daha var. O da gıpta kelimesi. Mümin gıpta eder deniliyor. Peki gıpta nedir? Memduh, güzel görülen bir şeyi sizde de olmasını arzu etmektir, talep etmektir. Ama karşımızdakiyle birlikte. Karşımızdakinin de elinde var olan nimet korunacak. Ancak ben yine iyi bir niyetle, halis bir niyetle bende de onun olmasını temenni edebilirim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bağlamda iki kimseye gıpta edilebileceğini ifade ediyor. Bunlardan birisi ilim sahibi olan kimse, ilmiyle diğer insanları istifadesine sunuyor ilmini. Bir diğeri ise güvenilir, cömert, tüccar kimse. Bu kimse de malıyla infak ediyor. Yine insanların istifadesine malını sunuyor. İnsanları bu malından faydalandırıyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kimseye gıpta edilebilir diyor. Dolayısıyla Müslümanların birbiri arasındaki hukukun temelinde ne yatar? Haset etmemek yatar. Tabii az önce de ifade ettiğimiz gibi bir kimsenin haset etmemesi için kalbinde, gönlünde Allah'a imanın ve bunun doğal bir neticesi olan Allah Celle Celaluhu'nun yaptığı taksimatın tam olduğuna dair yakini, tahkiki bir inancın oluşması gerekir. Hadis-i şerif üzerine düşünürken şöyle bir mülahaza aklıma geldi. Tabi burada Efendimiz arka arkaya la tahasedu ve la tenaceşu ve la tebağadu ve la tedaberu buyuruyor. Şimdi burada her birini arka arkaya farklı başlıklar olarak mı ele alacağız? Yoksa bir başlık diğer başlığı ortaya çıkartıyor, sebebi mi oluyor diye düşününce aslında her birini birbiriyle irtibatlı okursak yine hadis-i şerifle ilgili biraz daha zihnimiz netleşmiş olur. Eğer haset edersek ne yaparız? Helal olan, güzel olan bir alışverişi bozabiliriz. Ve hatta tamahkar olmak dolayısıyla o pazarlığı kızıştırarak birbirimizi aldatabiliriz. Yani haset bu aldatmayı ortaya çıkartır. Birbirimizi aldatırsak bunun neticesi ne olacaktır? Birbirimize küseceğiz, dargın duracağız. Bunun neticesi ne olacaktır? Hadis-i şerifin beyanı çok güzel. Yüz çevirmek olacaktır. Şimdi onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan bütün bu kalp afetlerini ortaya çıkartan ve hatta hayatımızda olumsuz etkileyen durumların kaynağına işaret etti. La tahasedu. Birbirinize haset etmeyin. Eğer haset etmezseniz alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmazsınız. Aldatmazsanız aranızda bir ihtilaf da çıkmayacağı için dargın da durmazsınız. Dargın olmayınca birbirinizin yüzüne de gönül rahatlığıyla, sevinç ile bakabilirsiniz. Onun için hadis-i şerifi böyle dereceli olarak okuyunca karşımıza çıkan anlamı bu şekilde değerlendirebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok esaslı bir noktada aramızdaki hukukun ne olması gerektiğini beyan ettiler. Sonrasında ise ey Allah'ın kulları,

kardeş olsun. Doğrudan bu bölümü İnnemel mu'minune ihve ayet-i kerimesinin tefsiri olarak okuyabiliriz. Allah Celle Celaluhu müminleri kardeş ilan etmiştir. Kan bağının üstünde bir de din kardeşliği söz konusudur. Bunu Allah Celle Celaluhu beyan etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dizinin dibinde yetişen sahabi efendilerimiz de bu kardeşliğin nasıl olması gerektiğini bizlere göstermişlerdir. Muhacirle Ensar arasındaki ilişkiyi, irtibatı düşünelim. Ve sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat her bir sahabi efendimizle olan ilişkisini, irtibatını düşünelim. Ve kunu ibadallahi ihvana. Hadis-i şerifte beyan edilen bu emrin nasıl tahakkuk ettiğini çok rahat, güzel bir şekilde görebiliriz. Peki, haset etmedik, birbirimizin alışverişini bozmadık, dargın durmadık, birbirimizden yüz çevirmedik, kardeş olduk. O zaman vazifemiz nedir? Şimdiye kadar ne yapmamamız gerektiği ifade edilmişti. Bundan sonra ise hadis-i şerifte ne yapmamız gerektiği ifade edilecek. Ona zulmetmez, ona hor bakmaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. O zaman müminin vazifesi nedir? Bir mümin, bir Müslüman diğer kardeşine adil olmalıdır, zulmetmemelidir. Ona hor bakmamalıdır. Yani kibirle, kibirli muamelede bulunmamalıdır. Onu yalnız ve yardımsız da bırakmamalıdır. Bunların gereği neyse onları yerine getirerek kardeşlik hukukuna riayet etmiş olur. Efendimiz tüm bunları beyan ettikten sonra göğsüne işaret ederek et-takva hâhuna, et-takva hâhuna, et-takva hâhuna. Takva işte buradadır, takva işte buradadır, takva işte buradadır buyurdular. Evet, bütün bu zikredilen hususların insanın hayatında gerçekleşebilmesi için dönüp kalbine, gönlüne bir bakması gerekir. Onun için mutasavvıfların, sufilerin odaklandığı yer olan, bütün amellerin kaynağı olan kalbimiz, niyetimiz, bunları gözden geçirmek kıymetlidir, değerlidir. Efendimiz onun için takvanın yerini işaret etti. Göğsü işaret etti, gönlü işaret etti, kalbi işaret etti. Bir kimse de eğer hadis-i şerifte beyan edilen kötü hasletler varsa, haset gibi, kibir gibi, ucub gibi, acilen yapması gereken şey nedir? Önce bu hastalıkların farkına varmak, sonrasında ise tedavi etmektir. Tasfiyedir, tezkiyedir. Gönlün, kalbin Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı güzel ahlakla süslenmesidir. Evet, bir başka hadis-i şerife geçelim. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sadaka Resulullah. Mealen Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Evet, bu başlıkta Efendimizin bu şekilde hitabıyla gerçekleşen hadis-i şerifler pek çok. La yu'minu ahadukum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen bunu muhabbet babında dile getiriyor. Bazen Allah Celle Celaluhu'nun ahkamının gönülde, kalpte yerleşmesinin önemini işaret etmek için bu kalıbı kullanıyor. Burada da karşımıza yine kardeş hukukuyla ilgili bu kullanım çıktı. La yu'minu ahadukum. Sizden biri iman etmiş olmaz. Gerçek manada iman, tam iman ne ile gerçekleşir? Kendimiz için istediğimiz ne var ise kardeşimiz için de isteyebileceğimiz kıvama geldiğimiz zaman iman gönlümüzde, kalbimizde yerleşmiş demektir. Onun için bunun yerleşebilmesi için ne yapmak gerekir? Kalbi, gönlü o kıvama taşımak gerekir. Bunun önündeki engeller nedir? Az önce zikrettiğimiz engeller hepsi engel olarak düşünülebilir. Haset bunun önünde engeldir. Kibir engeldir. Ucup engeldir. Gazap, öfke engeldir. İntikam duygusu engeldir. Cimrilik engeldir. Kısacası kötü ahlak namına zikredilen bütün hususlar bu hadis-i şerifte beyan edilen kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz.

içinde yer alır. Bir kimse kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu istediğimiz şeyler maddi olabilir, manevi olabilir. Her biri için kardeşimizi devreye sokmamız, onu da bu talebe ortak etmemiz gerekir. Tabi bunun bir üst seviyesi de nedir? O da ahlakın da en üstü olan İsar ahlakıdır. Kardeşimi kendime tercih edebilmektir. Bu da güzel ahlak içinde zikredilmiş. Hatta bir mümin, bir Müslüman kardeşini kendisine önceleyebiliyorsa, önce kardeşim diyebiliyorsa, onun arzularını, taleplerini yerine getirebiliyorsa, işte onda yerleşen ahlaka da İsar ahlakı diyoruz. Şimdi yine Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et. Sahabi efendilerimizden biri şöyle diyorlar: ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim, fakat zalime nasıl yardım edebilirim? Dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Bu kısım da gerçekten çok önemli. Zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın, İşte bu ona yardımdır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hadis-i şerif yine beyanı çok güzel. Hem mazlumun yanında olmak, hem de zalimin zulmüne engel olarak ona yardım etmek. Bunları başarabilirsek aslında sünnetin hayatımızdaki tam anlamıyla oluşturmak istediği aklı da, kavrayışı da görmüş oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta sahabi efendimizi de şaşırtacak şekilde zalim de olsa mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et dedi. Sahabi efendimiz haklı olarak şu soruyu sordu: mazlumu anladım ya Resulallah, zalime ne yapabilirim? Yani ona nasıl yardım edebilirim? O zaman üzerine düşen bir vazife var. O da nedir? O zalimin zulmüne engel olmak. İşte bu da nedir? Bir yardım vesilesidir. Şimdi bölümün son hadis-i şerifini sizlerle paylaşacağım. Bu hadis-i şerif önemli. Tabii bütün hadis-i şerifler çok önemli. Ancak şimdi zikredeceğimiz hadis-i şerifle doğrudan amel edebiliriz. Yani dinleyenlerimizin, takip edenlerimizin her birinden istirhamım, hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği hususları dinlediğimiz andan itibaren tatbik etmeye, uygulamaya çalışalım. İnşallah sünnetin bereketini hayatımızda görelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar: hakkul müslim alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Şimdi bu 5 hakkın ne olduğunu öğrenelim. Raddus selam. Birincisi selam almak. Buranın altını çiziyorum. Raddus selam. Selam almak. Bir başka tarikte, gelen rivayette selam vermeyi Efendimiz zikredecek. Onu da az sonra ifade edeceğiz. Ama hadis-i şerifin bu bölümü çok güzel. Benim de hoşuma gidiyor. Raddus selam. Selam almak. Ve iyadetul merid. Hastayı ziyaret etmek. Ve ittiba'ul cenâis. Cenazeye iştirak etmek. Ve icabetud da've. Davete icabet etmek. Ve teşmitul atıs. Aksırana yerhamkallah demek. Efendimiz bu hadis-i şerifte 5 tane madde saydı. Müslümanın Müslüman üzerindeki 5 hakkı. Birincisi selam almak dedik. Malumunuz selam vermeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin birbiri arasındaki muhabbetin artmasına, muhabbetin oluşmasına bir vesile olarak işaret ediyor. İnşallah yeri geldiğinde o hadis-i şerifleri de okuyacağız. Müslümanların birbirleriyle merhabalaşması, sağlık, sıhhat ve afiyet dilemesi selam üzeredir. Onun için bir kimse Müslümanlığın alameti olarak Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dediği zaman bizim de o selama güzel bir şekilde karşılık vermemiz gerekir. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendimiz selamı almayı Müslümanın

Müslüman üzerindeki hakkı arasında zikretti. İkincisi ise hastayı ziyaret etmek. Evet, bu da çok önemli. Malumunuz Allah Celle Celaluhu sağlık, sıhhat, afiyet ihsan ettiği gibi bazen de hastalıkla imtihan ediyor. Onun için hasta olan yakınlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ziyaret etmek nedir? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir. Bir diğeri ise bu haklar arasında zikredilen Efendimiz cenazeye iştirak etmek dedi. Bu da çok önemli. Dostumuz, kardeşimiz hak vaki olduğunda, ölüm emri geldiği zaman, vefat ettiğinde muhakkak ama muhakkak dostumuzun, kardeşimizin cenazesine katılabilmek kıymetlidir, değerlidir ve güzel bir sünnettir. Efendimizin bu konuda da birçok müjdesi yer almaktadır. Cenaze namazına iştirak eden, defne katılan kimselerle ilgili. Dolayısıyla Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından biri de nedir? Cenazeye iştirak etmektir. Şimdi bir diğeri ise davete icabet etmek. Türkçemizde de bunu kullanırız. Davete icabet etmek sünnettir diye. Evet, gerçekten kaynağı nedir diye soracak olsak, işte bu hadis-i şeriftir. Bir dostumuz, bir Müslüman kardeşimiz davet ettiği zaman, bu bir düğün daveti olabilir, bu bir yemek daveti olabilir, fark etmez. Ve hatta davet edene de bakmaksızın, bazen şunu yapabiliriz. Zengin, varsıl bir kimse bizi davet ederse koşarak gidebiliriz. Ama çok hazzetmediğimiz bir kimse davet ederse, acaba neyle karşılaşacağımı bilemiyorum diyerek o davetten yüz çevirebiliriz. Hayır, öyle değil. Allah Celle Celaluhu'nun razı olacağı, Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu bir meclise katılabilmek, o davete iştirak edebilmek kıymetlidir, değerlidir. O davete icabet etmek sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı olarak bu konuyu da zikretti. Tabi burada bir hususun daha altını çizmek gerekir. O da nedir? Davet sahibi davet ettiği mecliste rızayı ilahiye muvafık olmayan, Allah Celle Celaluhu'nun razı olmayacağı şeyler var ise, o zaman usulünce ve üslubunca önce davet sahibini uyarmak ve sonrasında da Allah Celle Celaluhu'nun razı olmayacağı bir mecliste benim bulunmam uygun değildir diyerek izin istemek de edebe uygundur. Dolayısıyla davete icabet etmeyi de Allah Celle Celaluhu'nun rızasına muvafık, uygun olan davetler olarak kayıtlamamız, sınırlandırmamız gerekir. Devam edelim. Yine hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aksırana yarhamkallah diyerek mukabelede bulunmayı da ne olarak zikretmiştir? Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı olarak zikretmiştir. Bir kimse aksırdığı zaman elhamdülillah demeli. Yani hamd ile mukabelede bulunmalı. Bu aksırmayı duyan kimse yarhamkallah, Allah sana rahmetiyle muamelede bulunsun, sağlık, sıhhat ve afiyet versin diye mukabelede bulunmalıdır. Ve son olarak da yine aksıran kimse yehdina ve yehdikumullah diyerek bitirmelidir. Efendimiz beş hususun altını çizdi. Selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yerhamkallah demek. Bir diğer rivayette Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. Az önce okuduğumuz hadis-i şerifte 5 haktan bahsedilmişti. Şimdiki hadis-i şerifte 6 haktan bahsedilecek. Burada ilk madde az önceki maddeden farklı. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Az önce selam almaktı. Şimdi burada başka bir vazife üzerimize geliyor, düşüyor. O da nedir? Yükleniyor. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Evet, bir Müslüman bir diğer Müslümanla karşılaştığı zaman vazifesi nedir? Ona selam vermektir. Davet edilirsen git. Çok güzel. Nasihat isterse nasihat et. Aksırır da Allah'a hamd ederse sen de ona yarhamkallah de. Hastalandığını ziyaret et. Vefatında cenazesine katıl. Evet, ne güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Birbirimiz arasındaki hukukun ne olması gerektiğini. Yaklaşık 4-5 programdır Müslümanlar arasında

0: olması, hukukun nasıl olması gerektiğine dair hadis-i şerifleri okuyoruz. Duamız ve niyazımız şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği şekliyle bir arkadaşlık hukuku geliştirmek, dünya hayatı bu şekilde sürdürmek ve inşallah bu şekilde tamamlamak. Allah Celle Celaluhu kardeşlerimizi sevebilmeyi bizlere nasip eylesin. Mümin kardeşlerimize karşı gönlümüzde, kalbimizde kin, gayiz, nefret bırakmasın. Bizleri inşallah her daim kalbi güzel, kalbi temiz müminler arasında bulundursun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.
1: Ahmet Şentürk'le Riyazu

0: Radyo. Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cimrilik kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
3: Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
4: Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır.
5: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.
6: De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.
7: Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalan

0: yaparsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.
2: Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
3: İçlerinden eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 21 ila 29. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza, Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenlerseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlarsa Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Siz cansızken, henüz yokken, sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yöneltip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım, sana sığınırım.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra da onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Mü'min Suresi 38 ila 44. Ayetler.

0: الجهاد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiretse ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki

0: sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 16. Ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, şayet biri şöyle itiraz ederse, nasıl olur da bu münafıklar hidayete karşılık dalaleti satın almış olabilirler? Bu kimseler zaten münafık. Münafık olmadan önce iman ehli değillerdi zaten. Nasıl oluyor da sapıklık üzere olan bu kimseler için hidayetlerini sattılar ve onu sapkınlıkla değiştirdiler denilebilir. Sen de bilirsin ki eşşirâ'u, satın alma kavramı bir değişim, ıvazlı bir akittir. Bir şeyi verip onun yerine başka bir şeyi almak demektir. Allah Teala'nın bu sıfatla vasıfladığı münafıklar hiçbir zaman hidayet üzere olmadılar ki onu terk edip onun yerine küfür ve nifakı satın alsınlar. Ona şöyle cevap verilir. Müfessirler bunun anlamı hakkında ihtilaf ettiler. Bu konuda ne dediklerini aktaracağız. Daha sonra bu görüşlerin hangisi sahihse onu açıklayacağız. İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet nakledilmiştir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Onlar imana karşılık küfrü satın aldılar demektir. İbn Abbas, İbn Mesud ve peygamberin bazı ashabından şu rivayet edilmiştir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Onlar dalaleti alıp hidayeti terk ettiler demektir. Mücahid'in şöyle dediği nakledilmiştir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Önce iman ettiler, sonra da inkar ettiler demektir. Bize Müsenna Mücahid'den benzerini nakletti. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, dalaleti alıp hidayeti terk ettiler şeklindeki görüşü benimseyenler, sanki ayette geçen eşşirâ'u kavramına, müşterinin parayı verip onun yerine satışa konu olan malı alması şeklinde anlam yüklemişler. Aynı şekilde münafıklar ve kafirler de imanın yerine küfrü almışlar. İşte bu iki grubun yaptığı şey, dalalet ve küfrü satın almaları demek olur ki, bunu da hidayeti terk etmeleri mukabilinde yapmışlardır. Burada hidayet onların bıraktıkları, terk ettikleri ücret oluyor ki, bunu aldıkları dalaletin bedeli yaptılar. Ayette geçen işterav ifadesini istahabbu, sevdiler, tercih ettiler şeklinde tefsir edenlerin görüşüne gelince, bu kimseler Allah Teala'nın başka bir ayette kafirleri hidayet yerine küfrü tercih etmekle vasfettiğini görünce, ki şu ayette bu şekildedir. Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik ama onlar körlüğü hidayete tercih etmişler. Tercih etmek anlamıyla tefsir

etmişler ve şunu söylemişlerdir. Bazen bi harfi cerri ala harfi cerri yerine ala harfi cerri de bi harfi cerri yerine kullanılır. Nitekim şöyle denilir. Marartu bi fulanin ve marartu ala fulan. Her ikisinin anlamı da aynıdır. Şu ayetteki anlam da bunun örneğidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iade eder. Bu durumda ayetin tefsiri onlara göre şu şekilde olmaktadır. İşte onlar dalaleti, sapkınlığı hidayete tercih etmiş olanlardır. Onların ayette geçen işterav ifadesini, ihtaru, tercih ettiler anlamıyla tefsir ettiklerini düşünüyorum. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, her ne kadar tefsir olarak bir veçi olsa da ben o görüşü tercih etmiyorum. Çünkü Allah Teala şöyle buyurdu. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiştir. O kimseler önceden müminlerdi, sonra inkar ettiler diyenlerin görüşüne gelince. Şayet durum anlattıkları gibi ise bu görüşte onlara bir sıkıntı yoktur. İş bu şekilde olunca münafıklar imanı terk etmişler, hidayeti verip karşılığında küfrü alarak alışverişi yapmışlardır. Bu anlam alışveriş kavramının anlamı içerisinde vardır. Onların sıfat ve özelliklerini anlatan ilk ayetten sonuna kadar olan ayetlerin dalaletleri göstermiştir ki, bu kişiler hiçbir zaman imanın nuruyla aydınlanmamışlar, İslam milletine hiç dahil olmamışlardır. İşitmiyor musun ki Allah Teala onların vasıflarını anlatmaya başladığı ayetten buraya kadar münafıkları Muhammed'e ve onun getirdiklerine iman iddialarında dilleriyle yalan söylediklerini, bunu yaparak kendilerince Allah'ı, Resulünü ve müminleri kandıracaklarını, kendi aralarında müminlerle eğlenecek ve alay edebileceklerini sandılar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bu vasıftakileri başka bir ayette Allah Teala şu şekilde anlatmaktadır. İşte onlar, hidayete karşılık sapkınlığı satın almış kimselerdir. Bütün bu yerlerin hangisinde onların önceden müminken sonra inkar ettiklerini gösteren bir dalalet vardır? Şayet bu görüşün sahipleri, işte onlar hidayete karşılık sapkınlığı satın almış kimselerdir ayetinin, münafıkların önceden iman etmiş kimseler olup daha sonra bu imandan küfre intikal ettiklerini gösteren bir delil olduğunu ve bu sebeple münafıklar hakkında işterav kelimesinin kullanıldığını sanıyorlarsa bilsinler ki bu yorum kabul edilebilir bir tefsir değildir. Çünkü iştira'u kelimesi muhalif görüş sahiplerine göre bu kelime bazen bir şeyi alıp o şeyin dışında başka bir şeyi bırakmak anlamında kullanılır. Bazen de tercih etmek anlamında ve daha başka anlamlarda kullanılır. Bir kelime birden fazla anlama gelme ihtimali varken, hiç kimsenin muhalefet edilemeyecek kadar kuvvetli bir delil olmaksızın o manalardan birini diğerine tercih etmesi söz konusu olamaz. Bize göre ayetin tefsiri konusunda görüşlerin en doğrusu İbni Abbas ve İbni Mesud'dan hidayete karşılık sapıklığı satın aldılar ayetinin tefsiri olarak naklettiğimiz, sapkınlığı dalalete alıp hidayeti terk ettiler şeklindeki görüşleridir. Bu anlamın doğruluğu şundandır ki, Allah'ı inkar eden her bir kafir, emrolunduğu imanın yerine kendi kesbi, gayreti, tercihiyle küfrü işleyerek iman mukabilinde küfrü değiştirir. İşitmez misin ki Allah Teala kendisine ve Resulüne iman etmek yerine kendi kesbiyle küfrü tercih edenler hakkında şöyle buyuruyor. Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. İşte bu ayette geçen eşşira'u kelimesinin anlamıdır. Çünkü bir şey satın alan herkesin aldığı şeyin yerine bedel olarak başka bir şeyi bırakması gerekir. Münafık ve kafirde de durum aynen böyledir. Onlar da hidayetin karşılığında dalalet, sapkınlık ve nifakı değiştirmişlerdir. Bunun sonucunda da Allah Teala da onlardan hidayet nurunu çekip almış, onların hepsini karanlıklar içinde bir şey göremez bir halde bırakmıştır.

Erkan Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Keyf Suresi 102 ila 110. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed, de ki amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için işlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana? Sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, İnananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 53 ila 58. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

والله لا يستحي من الحق.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberin hanımlarına babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin. Selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 51. Ayet.
0: Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

0: Bakara suresi 120. ayet.
1: Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır.
0: Ali İmran suresi 149. ayet.
2: Ey iman edenler! Siz eğer kafir olanlara uyarsanız sizi gerisin geriye küfre çevirirler de büsbütün hüsrana uğrarsınız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi, onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız, yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz?

0: O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dost doğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım. Suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
0: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Kocan. Yunus Suresi 104 ila 109. Ayetler.

0: Allah'ın adıyla.
1: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Sa'd Suresi 1-14. Ayetler.

0: الخطاب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Saat, öğüt ve uyarı dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bu uyarıya kulak verecekleri yerde gurura kapılmış ve ayrılığa düşmüşlerdir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O sırada feryat ettiler ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Şimdi bunlar da kendilerine aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırıyorlar. Ve bu inkarcılar şöyle diyorlar: bu adam bir sihirbazdır, tam bir yalancıdır. Tanrıları tek tanrıya mı indiriyor? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Onların ileri gelenleri harekete geçip şöyle dediler: yolunuzda yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkla direnin. İşte sizden istenen budur. Bildiğimiz son dinde böyle bir şeyi işitmedik. Bu uydurmadan başka bir şey değil. İlahi uyarı içimizden ona mı indirildi şimdi? İşin doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. Yoksa senin aziz ve lütufkar Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde midir? Ya da göklerle yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onlarda mı? Öyleyse çareler bulup göklere yükselseler ya, onlar orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum bir kalabalıktır. Bunlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklı Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı. Hepsi de elçileri yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de kendilerini cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7.

0: 7. Şanlıurfa Merkez 98.8. Şanlıurfa Siverek 101.6. Şanlıurfa Viranşehir 105.3. Trabzon Merkez 92.8. Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 36. Bölüm. Mescid-i Nebevi'nin Yapılışı.
2: İslam'dan önce Medine'de herhangi bir devlet yoktu. Şehirde Evs ve Hazreç kabilelerine mensup Araplarla Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza Yahudileri yaşamaktaydı. Evs ve Hazreç kabileleri zamanla Yahudilere karşı üstünlük sağlayarak şehre hakim olmuşlardı. Bu iki kabile arasında çıkan anlaşmazlıklarda bazı Yahudiler Evs'in, bazısı da Hazreç'in yanında yer alıyordu. Mesela hicretten 5 yıl önce meydana gelen Boğaz Harbi'nde Beni Kurayza ve Beni Nadir Yahudileri Evslilerle, Beni Kaynuka'da Hazreçlilerle ittifak kurmuş, savaş Evs kabilesinin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Öte yandan Yahudi kabileleri arasında da zaman zaman anlaşmazlık ve çatışmalar meydana gelmekteydi. Siyasal alandaki durumun aksine Yahudi kabileleri ekonomik alanda Araplardan daha üstündü ve ziraat, ticaret, demircilik, silah yapımı, dokumacılık, kuyumculuk gibi meslekler onların elindeydi. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmiştir. Güvendedir. Fakat Mekke'nin ileri gelenlerinin öfkesi bir nebze olsun dinmemiştir. Müslümanların Medine'de güçlenip Mekke'ye savaş ilan etmesinden endişe duymaktadırlar.
3: Muhammed'in kaçmasına izin verdik. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Arkadaşlarını da yanına alıp Medine'ye gitti. Yakında görürsünüz. Medine kabilelerini toplayıp bize saldırmaya çalışacak. Bize savaş ilan edecekler. Görürsünüz bak.
4: Bu bizim için iyi olmaz. Evs ve Hazreç kabileleri tüm savaşları kazanır.
3: Ya ne yapacağız o zaman? Muhammed herkesle konuşup baştan çıkartana kadar bekleyecek miyiz?
5: Orada yaptığını burada yapmıyor muydu? Herkesi yanına çekmedi mi? Aslında Muhammed'e baskı yaptıkça onun destekçisi arttı. Herkes ona destek oldu. Müslümanlara yaptığımız boykot tersine tepti.
6: Bırakalım bu gereksiz muhabbetleri. Muhammed ve yandaşları gittiğine göre biz kendi işlerimize bakalım.
4: Medine'de tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Muhammed'in orada ne yaptığını an be an bize bildirirler. Bekleyelim, görelim. Bu arada da çalışalım. Ticaretimize devam edelim. Para kazanmak gerek.
6: Değil mi ama? Hem şu giden Müslümanların mallarını da satarız.
5: Bir de Müslümanlar bir işe yaramaz derdiniz. Bakın bizim daha da zenginleşmemize yaradılar.
2: Bu sırada Medine'ye tatlı bir telaş hakimdi.
7: Müslüman kardeşlerim! Müslüman kardeşlerim! Herkes yardım etsin. Buraya camimizi yapalım. Hepimiz çalışalım.
2: Peygamber Efendimiz Medine'ye varır varmaz ilk iş olarak inşa edeceği mescidin yerini belirlemek istemiştir. Çünkü mescit hem bir mabet, hem bir okul, hem bir yardım kurumu, hem bir ordugah, hem bir karargahtı. Bunun için de devesi Kasva'nın çöktüğü yere mescidi inşa etmek istedi. Kasva, Sehil ve Süheyl adında iki yetim çocuğa ait bir araziye çöktü. Hazreti Ebubekir'in ödediği 10 dinarla satın alınan boş araziye Mescid-i Nebevi, yani Peygamber Mescidi'nin yapımına başlandı.
8: sana ne kadar dua etsem azdır ya Musa.

0: olsam, senin sayende Müslüman oldum.
1: Vesile olduysam ne mutlu bana. Hadi yardım edelim. Camimiz daha çabuk bitsin. Herkes bir ucundan tutarsa çabucak biter.
0: Lafı mı olur? En çok ben çalışacağım. Hadi Medineliler, hadi.
2: Ya Resulullah, neden koca taşı alırsın eline? Sen taşıma. Sen o güzel ellerini yorma. Bırak biz taşıyalım, bırak biz yapalım.
3: Eylül 622'de inşaına başlanan Mescid-i Nebevi, kendisi de ashabıyla birlikte çalışan Resul-i Ekrem başta olmak üzere sahabilerin öncülüğünde Nisan 623'te 7 aylık hummalı bir çalışma sonucunda tamamlandı.
4: Kardeşlerim, camimizin inşaatı bitti.
5: Bütün Müslümanlar kardeştir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Biz burada öyle ibadet edeceğiz.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki, kim iyilik yaparsa iyilik bulacaktır. Ödüllerinizi eksiksiz alacaksınız. Yeter ki dua edin.
6: Allah'ım, sen bize tüm iyi ödülleri ver. Bizi tüm kötülüklerden koru. Allah'ım, sen muhacirlere destek veren bu Medinelileri ödüllendir.
4: Ey kardeşlerim, bu camide bir araya geldiğimiz ilk cumadır bu. Allah'ın peygamberinin bize hediye ettiği camide bir araya geldiğimiz ilk cumadır. Allah'ın elçisi sizlere cuma hutbesiyle seslenmek ister. Allah'ın Resulü buyurur ki, ey insanlar, kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderiniz. Biliniz ki her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona aracısız olarak, sana Resulüm gelip emirlerimi tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim, ihsanda bulundum. Sen kendin için ahiret azığı olarak ne gönderdin? Buyuracak. O da sağına soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, önünde de cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyleyse yarım hurmayla da olsa cehennemden kendisini korumaya gücü yeten kimse hemen o hayrı işlesin. Onu bulamayan da güzel bir sözle kendisini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Selam ve Allah'ın rahmet ve bereketleri üzerinize olsun.
3: Hicretin ilk 17 ayı boyunca Müslümanlar kıble olarak Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yöneliyordu. Mescid-i Aksa aynı zamanda Yahudilerin de kıblesiydi. Ne var ki bu durum Yahudileri şımartmış, bizim kıblemiz olmasa ibadetinizin yöneleceği bir kıblesi bile yok tarzında dedikodu yapmalarına sebebiyet vermişti. Bundan mahzun olan Hazreti Peygamber, kıblenin değiştirilmesi beklentisiyle sık sık yüzünü göğe çevirir, vahiy beklerdi. Bir gün cemaate öğle veya ikindi namazını kıldırırken, ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Mealindeki Bakara suresinin 144. ayeti indi. Bu ayetle Kabe, Müslümanların nihai kıblesi olarak tayin edilmiş oldu. Ayet inmeden önce cemaat, 4 rekatlık namazın 2 rekatını kılmış durumdaydı. Diğer 2 rekatı da namaz içinde Kabe istikametine yönelerek kıldılar. Bu olayın vuku bulduğu mescide bu sebeple Mescid-i Kıbleteyn, iki kıble mescidi denilmiştir.

0: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki, siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye, sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an yürekleri titretir.
3: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Ashley Shelley. Okuyan İshak Danış. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
3: Kavramların Hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Nisa suresi 87. ayet.
6: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?
4: Tevbe suresi 31. ayet.
7: Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
4: Nisa suresi 171. ayet.
8: Ey kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin,

0: Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
2: El Muktedir Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. Sen El Muktedirsin. Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapansın. Kudreti sonsuz olansın. Her şeye gücü yeten mutlak güç sahibisin. Senin El Muktedir ismin El Kadir isminin bir neticesidir. Sen her şeye güç yetiren tek muktedir olansın. Yerde ve gökte güç ve kudret ancak senindir. El Muktedir isminin idrakine varan müminler, senin yardımını kazananların asla yenilmeyeceğini bilir. Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle, kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. 19. cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bize kavuşacaklarını ummayanlar, bize melekler indirilseydi yahut Rabbimizi görseydik ya dediler. Andolsun onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler.

Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. Eyvah, biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız diyecekler.

0: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer daha güzeldir.
1: Ve yevme teşakkakus

0: O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım.
1: Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila.
0: Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim.
1: Lekad adal.

Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.

Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.

0: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
1: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا.
0: Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki buna karşılık sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.

Yüzüstü cehenneme sürüklenecek olanlar var ya, işte onlar konumları itibariyle daha kötü, tuttukları yol itibariyle daha sapıktırlar.

Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları vakit suda boğduk. Onları insanlara bir ibret yaptık ve zalimlere elem dolu bir azap hazırladık.

Ad ve Semud kavimlerini, Res halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.

Bunların her birine misaller getirdik. Öğüt almadıkları için hepsini kırıp geçirdik. وَلَقَدْ أَتَوْا

Andolsun senin kavmin bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı ki ibret almadılar? Hayır, görüyorlardı. Fakat tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.

Onlar seni görünce ancak eğlenceye alırlar. Allah'ın peygamber olarak gönderdiği adam bu mu? Biz ilahlarımıza sımsıkı sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımızdan uzaklaştıracaktı derler. Onlar yakında azabı gördükleri zaman yolca kimin daha sapık olduğunu görecekler.

Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?

Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler. Belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

0: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
1: Sümme kabaznâhu ileynâ kabzan yesîrâ.
0: Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.

O rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.

0: Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا.
0: Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik.

0: Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver.
1: Ve huvellezî mercel bahreyn hâzâ azbun furâtun ve hâzâ milhun ucâc ve ce'ale beynehumâ berzakan ve hicran mahcûrâ.
0: O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.

O, sudan bir insan yaratıp ondan soysop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: insanlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir Rabbine karşı şeytana arka çıkandır.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
0: Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

0: Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyor.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
0: Sen o ölümsüz ve daima diri olana Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter.

0: gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
0: Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Ve bu onların nefretini arttırır.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
0: Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.

0: Onlar şöyle diyenlerdir: ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir.
1: İnneha sa'et müstakarran ve mukama.
0: Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.

Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.

Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir.

Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir.

0: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır.
1: خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
0: Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır.

0: Ey Muhammed, de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ta Sin Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
1: لَعَلَّكَ بَاطِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
0: Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.
1: اِنَّ شَأْنُ نَزْلِ

0: Şüphesiz bunlarda Allah'ın varlığına bir delil vardır. Ama onların çoğu inanmamaktadırlar.
1: Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim.
0: Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

0: Hani Rabbin Musa'ya, zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Başlarına geleceklerden hala korkmuyorlar mı? Diye seslenmişti.
1: قال رب إني أخاف أن يكذبون.
0: Musa şöyle dedi. Ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum.
1: وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ
0: Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Bir de onlara karşı ben suçlu durumdayım. Bu yüzden onların beni öldürmelerinden korkarım.

Allah dedi ki, hayır korkma, mucizelerimizle gidin, çünkü biz sizinle beraberiz, her şeyi işitmekteyiz.

0: Firavun'a gidin ve deyin: şüphesiz biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz.
1: En ersil ma'ana bani İsrail.
0: İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

0: Firavun şöyle dedi: seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin.
1: Ve fealte fealetekelleti fealte ve ente minel kafirin.
0: Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün, sen nankörlerdensin.

0: senin başıma kaktığın bu nimet gerçekte İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir.
1: قال فرعون وما رب العالمين.
0: Firavun, alemlerin Rabbi de nedir? Dedi.

0: Musa, o göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ
0: Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle dinlemez misiniz dedi.
1: قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir dedi.

0: Firavun, bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir dedi.
1: قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ.
0: Musa, o doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir dedi.

0: Firavun, eğer benden başka bir ilah edinirsen andolsun seni zindana atılanlardan ederim.
1: Kâle evlev ci'tuke bi şeyin mubin.
0: Musa, sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı? Dedi.
1: Kâle fe'ti bihi in kunte mines sâdikîn.
0: Firavun, doğru söyleyenlerden sen, hadi getir onu, dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ.
0: Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler, asa açıkça kocaman bir yılan olmuş.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler, bakanlara bembeyaz olmuş.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır, dedi.

0: sizi yaptığı sihirle yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Dediler ki, onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder.
1: يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.
1: فَجُمِعَ السَّحَارِ

0: Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da siz de toplanır mısınız denildi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
0: Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler.

0: Sihirbazlar gelince Firavun'a, eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı? Dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız, dedi.

0: Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler.
1: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor.
1: فألقي السحرة

üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine inandık dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine.

0: firavun, ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım dedi.
1: قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ
0: Sihirbazlar şöyle dediler. Zararı yok. Mutlaka Rabbimize döneceğiz.

0: Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz.
1: Ve evhayna ila Musa en esri bi'ibadi innekum muttaba'un.
0: Biz Musa'ya kullarımı geceliğin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi.

Dedi ki, bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur. Şüphesiz onlar bize öfke duyuyorlar. Ama biz uyanık ve tedbirli bir topluluğuz.

Biz de Firavun'un kavmini bahçelerden, pınar başlarından, servetlerden ve iyi bir konumdan çıkardık. İşte böyle yaptık ve onlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.

0: İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları "Eyvah, yakalandık!" dediler.
1: قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ
0: Musa, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
1: فَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ يَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ
0: Bunun üzerine Musa'ya "Aslanla denize vur," diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.
1: وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَر۪ينَ
0: Ötekileri de oraya yaklaştırdık.
1: وَاَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَع۪ينَ
0: Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık.
1: ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْآخَر۪ينَ
0: Sonra ötekileri suda boğduk.

0: bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama pek çokları iman etmiş değillerdi. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
1: Fetlu aleyhim nebe'e İbrahim.
0: Ey Muhammed, onlara İbrahim'in haberini de oku.
1: İz kâle li ebihi ve kavmihi mâ ta'budûn.
0: Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti.
1: Kâlu ne'budu esnâmen fe nezallu lehâ âkifîn.
0: Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
1: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدَعُونَ
0: İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?
1: اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُونَ
0: Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?

0: Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir.
1: وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ي۪ن
0: O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.

0: O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.
1: Rabbi hab li hukman ve elhiqni bis salihin.
0: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.

babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.

0: O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka.
1: Ve uzrifetil cennetu lil muttaqin.
0: Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.

0: Cehennem de azgınlara gösterilecek. Ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı? Denilecek.
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
0: Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler.
1: Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.
0: Allah'a and olsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.

0: Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsa.

0: Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Kezzebet kavmu Nuhin il murselin.
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum Nuhun elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
0: Fettakullaha ve ati'un.
1: O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
0: Kalu enu'minu leke vettebe'ekel erzelun.
1: Dediler ki, sana hep aşağılık kimseler uymuşken biz sana hiç inanır mıyız?
0: Kâle ve mâ ilmî bimâ kânû ya'melûn.
1: Nuh şöyle dedi, onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir?
0: İn hisâbuhum illâ alâ rabbî lev teş'urûn.
1: Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz.

0: Dediler ki, ey Nuh, bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ
0: Nuh şöyle dedi, ey Rabbim, kavmim beni yalanladı.

0: Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar.
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ
0: Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık.
1: ثُمَّ اَوْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Sonra da geride kalanları suda boğduk.

0: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Kezzebet adun il murselin.
0: Ad kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum hudun elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: Etebnun bi kulli ri'in ayeten ta'bezun.
0: Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?
1: Ve tettehizun mesani'a leallekum tehludun.
0: İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?

0: bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: İnni akhafu aleykum azabe yevmin azim.
0: Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.

Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. Dediler ki sen ancak büyülenmişlerdensin.

Salih şöyle dedi: İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır.

0: Derken onu kestiler. Fakat pişman oldular. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Kezzebet kavmu Lut'inil murselin.
0: Lut'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum ehuhum Lut'un elâ tettekûn.
0: Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?
1: İnni lekum rasulun eminun fettekullaha ve ati'un.
0: Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz. Dediler ki, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın.

0: Lut şöyle dedi: şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardanım.
1: Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun.
0: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.

Bunun üzerine biz de onu ve geri kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın hariç bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik.

Onların üzerine bir yağmur gibi taş yağdırdık. Başlarına gelecekler konusunda uyarılanların yağmuru ne kadar da kötüydü.

0: Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Kezzebe ashabul eyketil mürselin.
0: Eyke halkı da peygamberleri yalanladı.
1: İz kâle lehum şuaybun elâ tettekûn.
0: Hani Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?

0: Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: Evful keyle ve la tekunu minel muhsirin.
0: Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın.
1: Ve zinu bil kıstasil müstakim.
0: Doğru teraziyle tartın.
1: Voilà.

0: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.

onlar şöyle dediler: sen ancak büyülenmişlerdensin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.

Onlar Şuayb'i yalanladılar. Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı.

0: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğuysa iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.
1: Ve innehu letenzilu rabbil alemin.
0: Şüphesiz bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir.

0: Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir ruh Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dille indirmiştir.
1: Ve innehu lefî zuburil evvelîn.
0: Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı.

0: Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk.

0: Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar.
1: اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar?

0: Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu?
1: Ma evna anhum ma kanu yumetta'un.
0: Dünyada yararlandıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı.

0: Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.
1: Zikra ve mâ kunnâ zâlimîn.
0: Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz.

0: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir.
1: وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: Zaten bu onların harcı değildir, buna güçleri de yetmez.
1: اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.
0: Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

0: Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun.
1: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir.
1: فَاِنْ عَصَوْا

0: namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et.
1: İnnehu huve's-semî'ul alîm.
0: Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Hel unebbi'ukum ala men tenezzelu'ş-şeyâtîn.
0: Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi?
1: Tenezzelu ala kulli affâkin asîm.
0: Onlar her günahkar yalancıya inerler.
1: Yulkûne s-sem'a ve ekseruhum kâzibûn.
0: Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğuysa yalancıdır.
1: Ve'ş-şu'arâ'u yettebi'uhumul gâvûn.
0: Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar.

0: Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Yasin. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
0: Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.

Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti.

Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi: ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır.

Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: deneyini at. Musa deneyini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi: "Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar."
1: İlla men zaleme sümme beddele husnen ba'de su'in fe inni gafurur rahim.
0: Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim.

Elini koynuna sok. Firavuna ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir.

Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler.

kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

Andolsun biz Davud'a da Süleyman'a da ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler.

0: Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi.
1: فَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.

Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.

Süleyman onun bu sözüne tebessümle gülerek dedi ki: "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat."

Süleyman kuşlara göz atıp yokladı ve şöyle dedi: Hüthüt'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?

0: Bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmedikçe kesinlikle onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا

Derken Hüthüt çok beklemedi, çıka geldi ve Süleyman'a şöyle dedi: "Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana sağlam bir haber getirdim."

0: Ben onlara, Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

0: Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Ellâ yescudû lillâhi'llezî yuhricul kab'e fi's-semâvâti vel-ardı ve ya'lemu mâ tuhfûne ve mâ tu'linûn.
0: Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları yoldan çıkarmış.
2: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük arşın sahibidir.
2: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
0: Süleyman Hütüt'e şöyle dedi: doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz.
2: İzheb

Mektup Süleyman'dan gelmiştir. O Bismillahirrahmanirrahim diye başlamakta ve içinde bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin denilmektedir.

0: قاطعة أمرا حتى تشهدون.
1: Ey ileri gelenler, durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem.

0: وكذلك يفعلون.
1: Kraliçe Belkıs şöyle dedi: Krallar bir memlekete girdi mi orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar.

Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi: "Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz." İrci'i ileyhi.

Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız.

Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir?''

cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi.

kitaptan bilgisi olan biri, "Ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: "Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir."

0: Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı, yoksa tanımayacaklardan mı olacak, dedi.
1: فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ

Belkıs gelince, "Senin tahtın böyle mi?" denildi. O da, "Sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik," dedi.

0: Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ

0: Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu, zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun biz Allah'a kulluk edin diye uyarması için Semud kavmine kardeşleri Salih'i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: Salih onlara, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edilmeniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz ya.
1: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı.

0: Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: mutlaka onu ve ailesini geceliğin öldüreceğiz. Sonra da velisine, biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olmadık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz diyeceğiz.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu.

0: de zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: Ve enceynellezine amenu ve kanu yettekun.
0: İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık.

0: Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kal.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkların Sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Felak Su.

0: العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Hanif diniyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nahl Suresi 123. Ayet.
4: Sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy, o Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahyettik.
2: Yunus Suresi 104 ve 105. Ayetler.
5: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin yaptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakk'a gelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. İnşikak Suresi 1-19. Ayetler.

0: تساق لتركبن طبقا عن طبق. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyada iken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma dua.

en sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırız.

Aşrı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Maide Suresi 6 ile 7. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyennüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İnsanlığa gönderilen bütün peygamberlerin çağrısı aynıydı. Allah'ı hatırlamak, insanlara kendilerine şah damarından daha yakın olan Rablerini tanıtmak, hakikati, adaleti ve kulluğu öğretmek. Sabırla, hikmetle ve kararlılıkla insanlığı Hakk'a davet eden peygamberlerin izinde asırlar boyunca süren tevhid mücadelesine tanıklık edin. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nisa suresi 64 ila 70.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle,

0: ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Taha Suresi 15 ila 30. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu, onu yere at ey Musa. Hemen attı. Bir de ne görsün? O akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah, tut onu ve korkma. Biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok. Bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o sınırı çok aştı. Musa, Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz, ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Ram Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Davud'un Hayatı 1. Bölüm. Vadi, Talut'un Ordusu, Şalut'un Meydan Okuması. Tarihin bazı anları vardır. Bir vadinin iki yakası, iki ordunun bekleyişi. Ve kalabalığın içinde adı henüz bilinmeyen bir genç. Bugün Peygamberlerimizin izinden serisinde Hazreti Davud'un hayatına, onu sahneye çıkaran o büyük sınavla başlıyoruz. Talut'un ordusu ve Jalut'un meydan okuması. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğulları çeşitli kırılmalar yaşar. Bir dönem yönetim Yuşa peygamberdedir. Ardından bir komutan ve önder ihtiyacı belirir. Rivayet ve anlatımlarda Samuel peygambere başvurulur. Talut'un kral ve komutan olarak tayini bu sürecin dönüm noktasıdır. Karşı cephede ise Jalut. Güçlü bir komutan. Meydan okuması günlerce sürer. İki ordu, iki yamaç. Bekleyiş uzar, gerilim büyür.

0: Derken mübareze zamanı gelir. Ve tam o sırada kalabalığın içinden biri çıkar. Davut. Henüz herkesin tanıdığı bir isim değildir. Fakat sahneye adım atar, meydan okuyan gücün karşısına iman ve sükunetle yürür. Elinde bir sapan vardır. Üç taş. Ve anlatımın merkezinde şu vurgu yer alır. Sonucu belirleyen silahın büyüklüğü değil, Allah'ın izni ve takdiridir. Rivayetlerde taşın miğferi delip Calut'u yere serdiği aktarılır. Zaferle birlikte Davud'un yıldızı parlar. Metinde Allah'ın Davud'a hem hükümranlık, krallık, hem hikmet verdiği, ona dilediğine öğrettiği vurgulanır. Bu, Hazreti Davud'un peygamberlik ve yönetim sorumluluğunu birlikte taşıdığı dönemin kapısını aralar. Davudi ses, zebur, zikir, adalet. Hazreti Davud denince halk dilinde bile yaşayan bir ifade vardır. Davudi ses. Metinde onun sesinin güzelliği, zikrinin, duasının tabiatta yankı bulduğu, dağların ve kuşların bu zikre adeta eşlik ettiği anlatılır. Davud'a zebur verildi. Bu bölümde iki temel çizgi var. Birincisi, Hazreti Davud'un kulluğu. İkincisi, Hazreti Davud'un adaleti. Metinde öne çıkan mucizelerden biri şudur. Demirin onun elinde yumuşatılması. Üstelik ateşe sokmadan, zahmetli işlemler olmaksızın. Bu nimet bir lüks değil, sorumlulukla birleşen bir imkan olarak anlatılır. Davud'un zırh yaptığı, el emeğiyle geçindiği vurgulanır. Belgesel dilinde altını çizmemiz gereken yer şu. Peygamberler tebliğ ederken aynı zamanda çalışırlar. Alın teriyle hayatı örerler. Metin bu dengeyi özellikle işaret ediyor. Gelelim adalet sahnesine. Kur'an'da Hazreti Davud'la ilgili bazı hüküm örnekleri zikredilir. Metinde bir davada 99 koyun, 1 koyun anlatımıyla gelen iki kişinin huzura çıkışı ve ortaklık hukukunda haksızlığa işaret eden mesaj aktarılır. Bu kıssalar yalnızca hikaye değildir. Yönetimin, gücün ve hükmün kalpte nasıl taşınması gerektiğine dair derslerdir. Varis, Süleyman'a açılan kapı. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssa, Hazreti Davud'un ardından Hazreti Süleyman'a geçerken bir cümleye yaslanır. Süleyman, Davud'a varis olur. Bu varislik, yalnızca tahtın değil, hikmetin ve sorumluluğun da devridir. Hazreti Süleyman anlatısında öne çıkan imtiyazlar, rüzgar, cinler ve kuşlar üzerinde Allah'ın izniyle verilen tasarruf, kuş dili bilgisi ve büyük bir ordu düzenidir. Kur'an anlatısı bunun bir güç gösterisi değil, şükür ve tevazu alanı olduğunu özellikle vurgular. Karınca Vadisi. Bir karıncanın diğerlerine seslenişi ve Hazreti Süleyman'ın buna tebessümü. Bu sahne salt olağanüstülük olarak değil, nimetin karşısında kibirlenmemek, şükre yönelmek olarak okunur. Derken Hüthüt, bir haberle gelir. Sebe halkı ve onların melikesi. Süleyman haberi sorgular, doğrulama ihtiyacını vurgular. Ardından bir mektup yazdırır. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan ve muhatabını teslimiyete çağıran veciz bir mesaj. Mektup, Sebe melikesi Belkıs'a ulaşır. Kur'an kıssasında Belkıs'ın istişare eden, danışan, temkinli bir lider profili çizdiği görülür. Tek başıma karar vermeyeyim yaklaşımı, liderlik ahlakı açısından güçlü bir vurgu olarak öne çıkar. Hazreti Davud'un hikayesi, bir vadideki sapan taşından adaletin terazisine. Oradan da varisi Hazreti Süleyman'ın hikmetine uzanan bir zincirdir. Bu zincirin her halkasında aynı soru vardır. Güç kimin elinde, hangi niyetle, hangi ahlakla taşınır?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Âl-i İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: محمد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yunus Suresi 93 ila 103. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara temiz rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki ayrılığa düşmüş oldukları şeyler hakkında Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içindeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka keşke azabı görmeden iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı. Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında sürüklenebilecekleri rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekun iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bir baksanıza. Fakat ayetler ve uyarılar inanmayan bir topluma hiçbir fayda sağlamaz. Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen azap dolu günlerin benzerini mi bekliyorlar? De ki, bekleyin bakalım. Ben de

0: sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Sonra Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Ey Muhammed! Aynı şekilde üzerimize bir hak olarak inananları da kurtaracağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 189. Ayet.
5: Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi, Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
3: Hac Suresi 26. Ayet.
6: Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.
3: Maide Suresi 95. Ayet.
7: Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Bakara Suresi 187 ila 196. ayetler.

فإن قاتلوكم فاقتلوهم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak İnsanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin, Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkarttıkları yerden siz de onları çıkartın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin.

0: Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa, tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi, gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa, hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin. Ya mucibe sâilin ve ya erhamer rahimin, irhamne ve erhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi, ellerimizi sana açtık, sana yalvarıyoruz. Sana hamd ve şükür ediyoruz verdiğin bütün nimetlere. Verdiğin sağlığa, esenliğe, konuşabilme, görebilme, yürüyebilme, koşabilme sağlığına. Ki hepsi sendendir ve sen verdin ya Rabbi. Sana binlerce hamdü sena ediyoruz. Bizim hamdimizi ve senamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, son elçi, son peygamber, Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed Mustafa, kendisine Kur'an indirdin ve bizi hidayete sevk eden sevgili peygamberimize ve diğer bütün peygamberlere binlerce salatü selam olsun, selam ve salatlarımızı onlara ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler kitabımızdan, dinimizden, peygamberimizden memnunuz, bu memnuniyetle bizi yanına al ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Kur'an'ı indirdin, sayfeleri indirdin, peygamberleri hidayet rehberi olarak gönderdin ve bize dedin ki peygamberleri takip edin, onların dediğini yapın, onlar benim elçilerimdir, mesajcılarımdır dedin ya Rabbi. Biz bunu kabul ettik, kabul eyle ya Rabbi. Bizi peygamberlerin yolundan ayırma ya Rabbi. Bizi Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Son din olan İslam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi ve bizden önce geçmiş büyüklerimizden iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla, onlara merhamet eyle. Kalplerimize iman edenlere karşı kin tutturma ya Rabbi. Ya Rabbi, sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Merhamet eyle ya Rabbi.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi 6 ila 11. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin size adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Kıyamet Suresi 1-40. Ayetler.
3: Euzu

يسأل أيان يوم القيامة.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. O kıyamet günü ne zaman diye sorar. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geride bıraktığı şeyler haber verilir. Hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ey Muhammed! Onu, vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. O gün bir takım yüzler aydındır. Rablerine bakarlar. O gün bir takım yüzler de asıktır. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar. Hayır, can boğaza dayandığı, kimdir bunu iyi edecek dendiği, ölmek üzere olanın da bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. O peygamberi doğrulamamış, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti. Bu azap sana layıktır, layık. Evet, layıktır sana, layık denecektir. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? Sonra bu bir alaka oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. Bakara Suresi 197 ila 210. ayetler.

فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve kerimini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan ey Rabbimiz bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'ı anın, telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen

0: ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Taha Suresi 105. Ayet.
0: Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak.
1: Kehf Suresi 47 ila 49. Ayetler.
4: Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Şuara Suresi 69 ila 89. Ayetler.